Duracağım burada, gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuş.

Adam gibi yürekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı da, unuttum da, aldattım da. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokaktaki

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye yasası için tarihi bir adım dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menzile ulaşmasının hayati önemde olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye süreç yasasının anayasaya aykırı olmadığını ifade etti. 467 oyla kabul edilmesinin çok değerli olduğunu belirten Gül, ihtiyaç olması halinde yeni kanunlar yapılabileceğini söyledi. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde çıkan orman yangını sürüyor. Dün ekiplere bölge halkı da kendi imkanlarıyla destek verdi. Çıralı'da yaşayanlar eşeklerle yangın tüpü taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili konuştu. Kesinlikle dini bir görüşe, cemaate karşı bir operasyon olmadığını belirten Gürlek, mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Rojin Kabayış'ın ailesini tehdit eden iki kişinin tutuklandığı operasyonun ardından baba Nizamettin Kabayış'e silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi. Tehditlerden korkmadığını belirten baba şikayetçi oldu. Bodrum'da akvaryum koyunda yüzdükten sonra dönüş yoluna giren 5 genç ormanda kayboldu. Gençler gece boyu sürdürülen arama sonucu kurtarıldı. Kene can almaya devam ediyor. Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sinop'ta denize giren bir vatandaş suda bulduğu roket veya füze parçasına benzeyen şüpheli cismi kucaklayarak kıyıya çıkardı. Cismin mühimmat veya askeri ekipman olup olmadığı inceleme sonucunda netlik kazanacak.
0: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek

0: Ama radyo programı nasıl yapılır az bir çok fikrimiz var. Karşımızda balla lokma tatlımız hocamız. Birazdan onu karşılayacağız sevgili dinleyiciler. İkiz dinleyenler varsa bu nedir lo diyeceği bir radyo şovu sizlere hazırladık. Yayın kostümlerimizi giydik. Dar streç siyah. Hocam çıplak bedeni papyonu taktı ve hazır. Sezenimden sonra karşılıyoruz efendim. Uyanan ayılan bir günaydın çaksın da kitleyi görelim. Uyanıp da günaydın çakan yerde para bulsun. Bahçeli evi olsun. Keyfi gıcır olsun. Şahane bir hafta sonu geçirsin. Hocam günaydınlar. Çok iyi gördüm sizi bu sabah. Hafta bitiyor diye mi acaba?
1: Bitiyor diye. Cuma diye sevgili Yıldırım. Cuma sonlandırdık artık. Aşırı bir mutluluk var. Vücut böyle kendine gelmiş vaziyette. 5 günün yorgunluğu şu anda hiç asla ve asla üzerimizde yok.
0: Ben de bu hafta çok yoruldum hocam. Neden böyle yoruluyoruz?
1: Yataktan kalkabiliyor musun? Normalini boş ver.
0: Yataktan kalkamıyoruz.
1: Ayrılamıyorum.
0: Hocam. Ayrılamıyorum.
1: Ayrılamıyorum. Ne yastıktan, ne pikeden, ne nevresimden, ne çarşaftan.
0: Aynen öyle. Bir son bu hafta böyle oldu.
1: Bu hafta böyle. Gözler açılıyor.
0: Hava durumuyla ilgili olabilir mi?
1: Bir baskı var üzerimizde.
0: Cemil olabilir mi Cemil?
1: Cemil olabilir Cemil ama hava durumu dün güzeldi mesela. Gece yatırdı. Gece yatırdı yani hava.
0: Yatırdı.
1: Gece yatırdı. Yatırdı kaldırdı.
0: Esti ama dün bir elamet geldi. Ve bu sabah da Sena'mız yok. Onun yerine Şevo'muz burada. Pozitif kişiliği güler yüzüyle. Şevacığım günaydın şekerim.
2: Günaydın.
0: Çok mutlusun bugün, hayırdır?
2: Öyle.
0: Kız,
2: hava çok güzel.
0: Hava güzel de erken kalktım, biraz hani modunun düşük olması lazım falan.
2: 72 saattir uyuyorum.
0: Güzel. Dinlenmiş.
2: Dinlendim.
0: Senacığımız da iyi. Bugün daha iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. İki gün daha dinleyince pazartesi inşallah burada olacak.
1: İnşallah.
0: Uyanmışlar mı hocam? Ben kitleyi çok beğenmedim
1: yani,
0: onu söyleyeyim.
1: Çok az sevgili Yıldırım. Çok az,
0: çok zayıf.
1: Çok geliyor.
0: Yani çocuklar siz olsanız olur, olmasanız olurculuk.
1: İnce geliyor.
0: Bir sallamamacılık.
1: Var bir şeyler
0: bir
1: var.
0: Bir adam sendecilik.
1: Onlardan da bizdeki cuma şey mi var sevgili Yıldırım? Üzerlerine çökmüş olabilir mi?
0: Bu beni rahatsız eder, onu
1: beyler
0: söyleyeyim.
1: Beyler bayanlar
0: yani.
1: Bak vallahi evden aldırırım. Hepinizi evden aldırırım.
0: Sevgili dinleyiciler.
1: Tek tek aldırırım. Alemem aracıyla aldırırım, içinde dövdürürüm. Hayırdır ya? Bu arada
0: buyurun hocam.
1: Benim kulaklık arasında gidip geliyor, ona bir reklam arasında bakacağım sevgili Yıldırım.
0: Kulaklığı mı gidiyor?
1: Şimdi dipten bir şöyle bir kontrol ettim şimdi.
0: Şimdi edin buyurun edin.
1: Ettim. Kablonun dibi şey yapmış. Kopmuş aşağı doğru. Böyle elle arasına şey ettiriyorum.
0: Ay.
1: Gitmiş ya, kablonun ucu gitmiş.
0: Oğlum hemen değiştirelim onu.
1: Onu halledeceğiz. Şey yaparım ben. Profesyonel yayıncıyım ya, Yıldırım verdiği, onu halledeceğiz. Duymasam da konuşuruz.
0: Şevo'yla değiştirin Şevo'yla.
1: Yapacağız. Şimdi şu an ses güzel.

0: Günaydın merkeze Didim'e yolculuk yapan bir Murat Peker abiniz var. Selam çocuklar.
1: Murat Peker günaydın.
0: Sessiz sayfada burada diyor. İzzet Çayır. Selam çocuklar.
1: Günaydın İzzet. Günaydın.
0: Gençler günaydın. Tabancanın ucu koptu. Koptu. Diyor.

0: Vallahi güzel, dinleyici kendine geldi, geldi toparladı, geldi, toparladı.
1: Geldi. Mersin'e kadar herkes geldi, aramıza katıldı.
0: Başarılı. Üsküdar, Değirmendere, Van, herkes burada. Şahane. Gençler, pop bir şarkıyla güne başlanılmaz demiş Ramazan Bey. Yok mu şöyle sert şeyleriniz?
1: Aa, sert şeyimiz var Ramazancığım.
0: Oo, sert. Var, sert var, var Ramazan mı? Şimdi.
1: Ramazancığım, şimdi sabah biraz erken.
0: Yani böyle sabah sabah da sert, ne bileyim.
1: Yorar sanki
0: sert,
1: değil mi?
0: Sert artık öğleden sonra.
1: Yani 8'den sonra bizde sertlik.
0: Ama madem sert istediniz, o zaman hocam dinleyicimizi kırmayalım.
1: Verelim, ucundan verelim en azından.
0: Yapalım. Ayılmak adına yani, ayılalım diye. Uygun mu?
1: Aha, ayıp dedin ya.

0: Ben gördüğüm kadarıyla İstanbul'da böyle bu 12'ye kadar yer yer küçük yağışlar görülebilir diyor. Ben asla meteorolojiye inanmadığı için ben yağış beklemiyorum.
1: Ben de inanmıyorum. Geçiyorum.
0: Ben yağış beklemiyorum, onu söyleyeyim. Ondan sonra rüzgarımız var ama havamız 28-29 derecelerde. Birkaç gün böyle bir 1-2 gün sevgili Yıldırım rahat nefes alacağız. Türkiye genelinde alacağız bu rahat nefesi.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Çok güzel. Mesela sana ne vereyim? Ankara vereyim bir tane. Ankara.
1: Ver Ankara'yı.
0: Ankara 20
1: Ankara,
0: derece gün
1: içerisinde. Ankara, güzel Ankara.
0: Ver gelsin. Ankara 20 derece anlık gün içerisinde 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, çıkar Ankara oralara.
1: Ankara'da hava
0: güzel. Hava güzel, hava güzel Ankara'da. İzmir'e bakalım bir son defa. İzmir 26 derece anlık, İzmir gün içerisinde 40'ları görür İzmir.
1: Ne diyorsun
0: kırmızı
1: ya?
0: Kırmızı termometresi var İzmir, hissedilen 40'ı görür.
1: İzmir yanıyor.
0: Yanıyor, daha yanıyor. Da geçer, yanıyor.
1: Yanıyor. Peki, ülke geneli hava iyi ama İstanbul'da birazcık bulaşık suyu.
0: Bir tık.
1: Bir tık.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Yaki yaki, uyuma yavrum.
2: Yaki.
1: Çocuğum
2: geliyor.
1: Bu cihaz. Yusuf Özkaran abinizden özür dileyin çabuk. Diyor ki
2: özür dilerim,
1: hayırdır
2: Yusuf,
1: ne sallamaması falan diyor. 9'da başlayacağım bir şey, sizin için 7'de kalkıyorum diyor.
2: İşte bu.
1: Sizi sallamıyor işte olabilir bu, miyim bravo, demiş. Bravo, Yusuf bravo. Abimize teşekkürlerimizi gönderelim.
2: Bravo Yusuf.
1: Gamze diyor ki sertten devam iyiydi diyor ya, İstanbul'dan günayız yazmış.
2: Günayız.
1: Gamze Hanım çok sert de yapamıyoruz çünkü yani.
2: Herkes sert sevmiyor.
1: Kitle zaten gerilmeye çok müsait.
2: Evet yani.
1: Hemen sertleşiyor kitle.
2: Hemen anında. Anında şey yapar sevgili Yıldırım. Sert seven az olduğu için çoğunu kaybederiz bu sefer.
1: Yani.
2: Yine o, azı mutlu edeceğiz.
1: O kulak diye memesi kıvamını
2: kaybedersek. Yoksa bize canımıza minnet biz.
1: Ya biz her türlü.
2: Biz çok severiz
1: sert
2: yani.
1: Sert müziği severiz.
2: Tabii hastasıyız.

0: Sevmem.
1: Çok teşekkür ederiz Derya Ulu hanımefendi. Var olsun.
0: Eyvallah. Güzel söylüyor ya.
1: Vallahi
0: seviyorum yani.
1: Çocuklar, İbrahim Güneş abimiz bizlerle beraber, evet. Biliyorsunuz Türk medyanın en yakışıklı spikeri, evet. Kendisi. Kaan abi de var ama yani İbrahim abi sanki bir tık daha...
0: Birazcık Kaan abi, İbrahim abi biraz gölgesinde kalıyor gibi.
1: Biraz gibi, bana da öyle geliyor. Şimdi şu an dinliyormuş Sayın İbrahim Güneş.
0: Günaydın İbrahim Güneş.
1: Ve aynı zamanda kendisi hem spiker hem iyi bir dalgıç. Güzel dalıyor.
0: Kavgada
1: son,
0: mı?
1: Kavgada, en son 6 ay önce. Ne kavgadası oğlum? Denize dalıyor adam.
0: Denize dalıyor.
1: Altı dalgıcı.
0: Bildiğimiz
1: deniz.
0: Şeyli, tüplü mü tüpsüz mü?
1: Tüplü dalıyor. Ama kendisi tüpsüzde gerektiğinde dalabilecek seviyede ciğerleri var. Çünkü
0: maşallah.
1: Bazen asansöre biniyoruz onunla beraber. Asansör kokuyor. O kokmuyor mesela. Yani nefes almıyor.
0: Almıyor. Duruyor.
1: Ben alıyorum. Tutabiliyor. Nefesimi tutamıyorum çünkü. O gün İbrahim abi tutuyor.
0: 4 dakika tutuyor diyorlar.
1: 4 dakika ya. 4. kata kadar tutuyor. Yani.
0: Vallahi bravo. İnanılmaz.
1: Tüpsüzde dalar yani.
0: Bravo.
1: Tüpsüzde dalar.
0: Şimdi dalıyor mu şu an? Denizin altından mı dinliyor bizi?
1: Hayır normal. Ha, evden dinliyor.
0: Tamam.
1: Denizin altından nasıl dinleyecek radyoyu? Öyle bir imkan var mı?
0: Bilmiyorum, kulaklık yok mu?
1: Su geçirmeyen kol olabilir.
0: Saatler
1: aslında.
0: Saatler var sonuçta yani.
1: Böyle bir dinleyici arasak.
0: Bulabilir miyiz? Şu an denizin altından dinliyorum beyler.
1: Şu an deniz altından dinleyen var mı? Mesela şu anda var mı?
0: Mesela her yerden vardır. Evden vardır. İşten vardır. Arabada vardır. Yatakta.

0: Vardır, vardır.
1: Vardır. Banyo vardır, banyo mesela.
0: Havada vardır, karada vardır, denizaltı
1: vardır. Denizaltı var mı?
0: Ben bunu merak
1: var
0: ediyorum.
1: Var mı?
0: Hadi buyur.
1: Hadi bakalım.
0: Varsa göreyim.
1: Zannetmiyorum.
0: Varsa gelsin. Ben buradayım bak.
1: Yerimiz belli.
0: Ben buradayım, varsa gelsin.
1: Çocuklar Banuşan'a da gelmiş. Ekip burada, şahane.
0: Banuşum, günaydın.
1: Balıktan dönüyoruz gençler demiş. Siz dinlemek çok güzel. Erdal Bey, çok teşekkür ederiz.
0: Erdal Bey, günaydın.
1: Övgü dolu mesajlar. Haberler var, önümüz yoğun. Gündem yoğun.
0: Gündemi sevgili Yıldırım, dün akşamki Beşiktaş maçıyla açalım. Tebriğimizi yapalım.
1: Hadi bakalım, başlayalım.
0: Ondan sonra akışkan hale devam. Avrupa 3. Ligi, 3. Ligi ne? Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ın dün akşam sevgili yum Kralov'la maçı vardı. İlk maçı kazanmıştık. İkinci maçı da kendi sahamızda 1-0'la aldık.
1: Aldık, kutluyorum.
0: Ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sevgili Yıldırım playoff turuna adını yazdırdı. Rakibimiz Kauno Zalgiris oldu. Basketboldan da tanıdığımız tam tersi ismiyle basketbolda Zalgiris Kaunas'tı eskiden. Aynı onun futbol versiyonu. Kauno Zalgiris oldu sıradaki rakip. Playoff'ta artık tüm takımlarımızı başarırlar.
1: Başarılı. Yollar herkes açık geldi. Olsun.
0: Yollar açık olsun. Olsun.
1: Denizaltı değil de otobüsten dinliyorum. Olma mı?
0: Olma.
1: Efendim, olma.
0: Olma.
1: Olma. Gençler, şu an deniz altından dinliyorum size. Avrasya Tüneli'ndeyim.
0: Oo, işte bu.
1: Akıllıca,
0: işte
1: zeki
0: bu.
1: Adama
0: şaka,
1: hayranız.
0: Şaka. Her zaman.
1: Zekice. Zekice.
0: Oldu. Oldu. Denizaltı dedik kardeşim. Gemi de olabilirdi.
1: Biz suyun altı demedik ki. Denizin altı dedik.
0: Yani su gemi olabilir, Avrasya olabilir. Ondan gerçekten de...
1: Zekice. Metin Türker'e hemen sticker gönderelim Şevocuğum. Akıllıcaydı. Şimdi araya gidiyoruz, aradan sonra geri geliyoruz. Burası Alem FM, memleketin en alem radyosunda Uğur Derin Dondurucu'nun
0: katkılarıyla.
1: Katkılarıyla. Katılım muazzam. Ekip olarak da şova tam konsantreyiz. 9'a kadar beraberiz efendim. Sabah sporu istiyorsunuz, görüyorum.
0: Aa, şeyden duşta dinliyorum, o sayılır mı? Denizin
1: yok,
0: altı,
1: sayılmaz,
0: suyun
1: sayılmaz.
0: Altı değil.
1: Suyu,
0: denizin altı.
1: Deniz altı. Lütfen, lütfen. Şimdi sabah sporu isteyenler için, yürüyenler için özellikle. Şimdi bu şarkının ritmiyle yürüyelim.
0: Şu an ben yürüyorum.
1: Şu an olduğumuz yerde de olur.
0: Telefon aldı benim, Instagram'ı açtım.
1: Çok güzel.
0: Abi,
1: yürüyelim. Etrafa bakalım.
0: Merhaba. Günaydın.
1: Etrafa günaydın diyelim, evet.
0: Oh, abi sen
1: İleriden de... kahve alacağız.
0: Tanıyoruz, çünkü sahili tanıyoruz.
1: Kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. Geliyoruz efendim.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. İki toplantı arasında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili CoolWool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Doktor Doktor, Doto Expertiz.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
5: Getir.
6: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
8: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
10: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı.

0: Metin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Program yaparken aynı zamanda Kick, Twitch, YouTube gibi platformlardan yayın açsanız olmaz mı? Ek gelir olur diyor.
2: Azıcık, çok azıcık daha sabredin. Daha büyük platformlarda daha değişik işler yapacağız.
1: Allah Allah, benim yeni haberim oluyor. Nerede? Çok da,
2: OnlyFans.
0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Manga, manga, manga. Bizim dönemimizin en ilginç klibine sahip grubu. Ve Eurovision'da da bizi gururlandıran isimlerden biri.
1: Manga nasıl birinci olamadı ya?
0: Evet, Manga nasıl birinci olamadı?
1: Ben Eurovision'da bir oyun olduğunu düşünüyorum.
0: Allah Allah.
1: Bunu ilk defa açıklıyorum.
0: Allah Allah Allah.
1: Varsa benim gibi düşünen.
0: Eurovision'da
1: bir yazıp, bence Eurovision...
0: Bir katakulli mi var?
1: Bir katakulli var. Eurovision'da bir katakulli var. Bunu da dile getirmedi şimdiye kadar kimse.
0: Buradan söylemiş olalım.
1: Birazcık yürekli olmak gerekiyor arkadaşlar.
0: Biz linçlenmeyeceksek Eurovision'da bir
1: katakulli. Eğer linçlenmeyeceksek.
0: Eurovision'da.
1: Eurovision'da.
0: Neyse, katılmıyoruz artık zaten.
1: Bıraktık yok, mı?
0: Nasıl oğlum, bilmiyor musun ya?
1: Nasıl? Gitmiyor muyuz biz Eurovision'a?
0: Gitmiyoruz, uzun zamandır gitmiyoruz öyle.
1: Niye gitmiyoruz?
0: Tepkimizi koyuyoruz.
1: He, tepkiden.
0: Tepkimizi, he, tepkimizi koyuyoruz.
1: E o zaman gitmiyoruz. Önceden anlaşılmış bu, ben ilk defa bunu tespit etmedim.
0: Oğlum ben seni bozmayayım dedim ama olsun yani, şey değil. Bir de zaten tutumları, tavırları, bazı ülkelerin sağlıkları, ayrıcalıklar falan, bunlar hoş şeyler değil.
1: Değil tabii ki.
0: Bir
1: değil.
0: Üst üste gelen bir ilk üç sıralaması.
1: Fix, değişmeyen, birbirlerini kollayan.
0: Kollayan. O yüzden Eurovision çok gerçeği yansıtan bir yer
1: çok
0: değil.
1: Çok güzel. Gitmememiz gayet
0: iyiymiş. Ben sana söyleyeyim. Ebru ve Detayken'den sonra bozdu Eurovision'u. Ondan sonra bıraktı.
1: Ben şeyi de bırakmıştım. Şey, Rimi Rimiley'i de bırakmıştım.
0: Rimi Rimiley'i vardı. Aa, ben Rimi orada bırakmıştım. Hatırlayan var mı? Bir soralım dinleyicilerimize.
1: Bak, Eurovision tarihinin sevgili Yıldırım gelmiş geçmiş en iyi şarkısıdır.
0: Rimi Rimiley.
1: Rimi Rimiley. Bu şarkıyı
0: ben sana bir şey söyleyeyim mi? Rimi Rimiley bizim...
1: Kaç Spotify'da 4 milyarı var mı? 4 milyar tıkı var mı Spotify'da?
0: 100 karamızdır, ben sana söyleyeyim. Yani katıldığımız en kötü şarkıdır.
1: Yapma, Rimi Rimi. Çok iyiydi.
0: Bence Rimi Rimiley.
1: Efsanedir.
0: Oğlum Rimi Rimiley sistemde yok bu arada. Rimi Rimiley. Allah, neydi o şarkının adı ya? Rimi Rimiley değil miydi ya?
1: Rimi Rimiley'di sevgili Yıldırım. Nasıl? Allah Allah.
0: Alem FM'in bu kadar 30 küsür yıllık arşivinde Rimi Rimiley yok.
1: Yani Eurovision arşivine bakalım sevgili Yıldırım. O sizin elinizde.
0: Bir de oraya bakayım ben. Gülseren okumuş efendim Rimi Rimiley'i.
1: Evet, Gülseren şeyi falan, sahne gösterimiz falan harikaydı ya. Lütfen sevgili
0: diyorsun.
1: Yıldırım. Başarılarımızı hafife almayalım.
0: Yok, hafif alma değil de yani beni almamıştı o yüzden.
1: Var mı? Bulamadınız mı? Yok mu hiç?
0: Vallahi inanır mısın, bir şey buldum ama herhalde o. Bu mu?
2: Türkiye!
0: Türkiye.
1: Türkiye.
2: Duyuyor musunuz?
1: Duyuyoruz, evet.
0: Az ileri alayım.
1: Güzel. İşte bu. Bak, şarkı güzel.
0: Aa! Abi yok ya.
1: Eğlence var.
0: Hiç şey yapamayacağım. 2005'miş. 2005. Rimi Rimiley ya. Biz niye böyle bir şeyle katıldık abi?
1: Ve hatırlıyoruz, 21 sene geçmesine rağmen sevgili Yıldırım. Demek ki iyi bir iş.
0: Şey deydi, Kenan'ın Şey Kitap Şekerim deydi.
1: O da güzeldi Kenan. Şey Kitap Şekerim.
0: Gazetelere attığı başlığı hatırlıyorum. Beğendik şekerim diye başlık atmışlar.
1: Güzel şekerim. Evet. Beğendik şekerim.
0: Şarkı buydu, Şey Kitap Şekerim. İyiydi bu şarkı ya.

0: Benim favorim Dinle diyor, Dinle şarkısı. Aa, Şebnem Paker miydi?
1: Şebnem Paker dinle. Ama güzeldi. Sevgili Yıldırım, insanlar genelde bir iki tane gördüm. Benim için yüz karası petrol diyor yazanlar var. Ajda yazanlardan.
0: Aman petrol, canım petrol.
1: Artık sana
0: muhtacım petrol. Bu da çok güzeldir, biliyor musun?
1: You're my lover and the kava. You're my sacred
0: passion and I have no other. Hocam ezberi biliyorsunuz.
1: İngilizce midir? Lütfen.
0: Ya İngilizcesi iyi de ya, şarkı ezberi biliyorsunuz. Valla bravo.
1: Bak Türkçeyi hatırlamıyorum. Bak Rimi Rimle'yi sadece, o kısmını biliyordum.
0: Bir daha söyleyin lütfen.
1: Tabii. You're my lover and the cover. You're my sacred passion and...

0: kötü şarkı daha vardı diyor. Sibel Tüzün'ün okuduğu şarkı diyor.
1: Adı neydi şarkının?
0: Vallahi hatırlamıyorum.
1: Sibel Tüzün'ü hatırlıyorum gittiğimizde. Şarkının adını şu an hatırlamıyorum. Ay nasıl gitti aklımızdan
0: Sibel
1: ya.
0: Sibel Tüzün Eurovision yazayım son bir ona da bir bakalım.
1: Ah be Sibel ya. Nasıl ki kazıyamadın? Rimi Rimi Ley bile aklımızda ya.
0: Neydi
1: Superstar.
0: Ya? Aa, Superstar. Aa Superstar. Bu da kötüydü ya. Bu da kötü bir şarkı.
1: Maalesef çok kötüydü.
0: Çok hakikaten hiç.
1: O nasıl bir şarkıydı ya?
0: Olmayan bir şarkı yani Superstar.
1: Ama ya geçerdik sevgili Yıldırım. Ekran başına nasıl geçerdik, kitlenirdik. Memleket olarak, alayım. Millet olarak.
0: Bu çok kötü işlermiş
1: sen
0: ya.
1: Sen benim başıma Superstar.
0: Böyle şarkılar işte. Neyse tamam.
1: Güzel oldu hatırladık
0: geçtik,
1: ya.
0: Geçtik geçtik.
1: Nerede bıraktık sevgili Yıldırım en son? Kimle bıraktık?
0: İnan hatırlamıyorum. Ben Eruvay'da ta kendi bıraktım.
1: Sertap'ta bitirdik değil mi?
0: Sertap'ta ben daha sonra kafada bitirdim.
1: Yani kafada abi bitirdim. Sertap zaten bu işin şeyidir. Zirvesi, nirvanası artık.
0: Evet. Gençler ikinci kötü... Tamam arkadaşlar çok beğenmediğiniz var onu anladık ama... Can Bonomo'nun şarkısını da yazmışlar. Yani Can Bonomo'nunki de iyiydi diye.
1: Ne olay olmuştu Can Bonomo katıldığında? Can Bonomo kimdir? Bunu nereden buldunuz? Eurovision'da ne işi var?
0: Bu adamı... arada bir bilgi vereyim. Can Bonomo bu gerçek bilgi. Bu öyle bir radyo programı. Gerçeği söylüyoruz. Bu gerçek bilgi. Can Bonomo hocamızın mesai arkadaşı eski.
1: Evet eski arkadaşımız.
0: Şeyden number one'dan evet, galiba değil mi?
1: Radyo Glass.
0: Radyo Glass'tan.
1: Radyo Glass'tan aynı
0: hocam kaç yıl beraber çalıştınız? Bayağı maaşlı elemandınız değil
1: bayağı mi? Bayağı maaşlı elemandık sevgili oğlum.
0: Sen hala maaşlı eleman.
1: O artık...
0: Hiç durup düşünüyor musun yani şapkanı önüne koyup... Ulan o yürüdü yıldır. Gitti ben yerimde sayıyorum.
1: Bir tek o da değil. Bir tek o da değil yani.
0: Başka var mı?
1: Ekipte kimler vardı?
0: Söyleyin bakayım. Biz,
1: mesela Berrak Tüzün Ataç. Beraber.
0: Berrak. Oğlum şaka abi.
1: Vallahi hepsiyle beraber ortak çalışıyorduk buna. Onlar Number One TV tarafındaydı. İşte ara sıra Can falan yayına giriyordu. Beraber evde buluşuyorduk. Sazlar, gitarlar. Neler neler. Anlatsam.
0: Berrak kimdi ya bir
1: dakika. Berrak Tüzün. Çok var daha bir sürü Berrak bir sürü isim var. Ali sen vardı hatırlar mısın?
0: Şu kıza bir bakayım.
1: Siyahi bekle. Ali vardı bir tane bir
0: ara. Bu kızı ondan biliyorum. Falan hep... Bu şey değil mi ya ata bindin mi git bir daha bindeki kız.
1: Evet evet o kız.
0: Organize işlerdeki.
1: Organize işler bir sürü dizide filmde kendisi rolü var.
0: Bu kız da aldı yürüdü sen hala olduğun yerde.
1: Olur mu? Öyle deme ya.
0: Öyle.
1: Öyle deme.
0: Oğlum Can Bonomo yürümüş, Berrak Tüzün Ataç yürümüş.
1: Biz ne yaptık ya?
0: Sen onu soruyorum ne
1: ben
0: yaptın?
1: Ben de yürüdüm ama geri.

0: kafa açan uzman.
1: Aa, resmen hocamı merdiven olarak kullanmışlar diyor. Hangi yıllarda diye de soran var. Hocam hangi yıllarda onu da
2: 2004-2006 arası sevgili Yıldırım.
1: Berrak Tüzün Ataç ve Can Bono ile aynı şirkette çalıştınız. Ve,
2: o yıllar arasında 2 senelik bir maceram oldu. O şirkette de 2 senelik bir maceram olmuştu zaten.
1: Başka var mı ünlü çalıştığınız ünlü?
2: Fatih Yıldırım.
1: Oğlum beni geç, ben ünlü değilim.
2: Ünlüsünüz sevgili Yıldırım. Şimdi baktığınız zaman ünlüsünüz. Instagram takipçisine bakıyorum. Ünlüsünüz. 101'in üzerindeki herkes ünlüdür sevgili Yıldırım.
1: Oğlum ben ünlü değilim. Serdar Gökalp de.
2: Serdar Gökalp.
1: Şu adamın sinema filmi var.
2: Kimin?
1: Serdar'ın.
2: Senin de var.
1: Benim sinema filmim yok.
2: Dizin bile var.
1: Hayır öyle
2: yok
1: değil.
2: Yok mu?
1: Oğlum ben yan rollerdeyim. Serdar başrolde.
2: Başrolde. Doğru. Anladın doğru doğru, doğru.
1: Bir ünlüyse Serdar Gökalp'tir
2: İlk
1: bu.
2: İlk seni tanıdım ama ünlü olarak ben.
1: Ya.
2: İlk seni tanıdım.
1: Elini ver. Elini ver. Çabuk elini ver. Tutacağım.
2: Tut.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Tut.
1: Çok teşekkür ederim. Bırak. Elin şimdi niye bu kadar soğuk?
2: Bırak,
1: bu,
2: bırak, arada... bırak, bırak. Klima açık ya burada, o şey yapma, vücut diri olsun diye, dik duralım diye hep soğuktayız. Soğuk öyle yapar adam, bilirsin.
1: Soğuk öyle yapar.
2: Soğuk,
1: sıcakta sündürür.
2: Sıcakta sark şey ne olur?
1: Sarkma yapar vücutta.
2: Sarkma, vücutta sarkma yapar. Sıcak suyu da tavsiye etmez uzmanlar mesela.
1: Hmm.
2: Sıcak su, siz mesela buhar altında.
1: Ben çok aşırı
2: hamam
1: sıcak
2: gibi duş alırsınız.
1: Evet.
2: Asla yapmayın diyorlar.
1: Orada bunu nereden bildiğini söyleyelim. Burayı hep dile getiririz, oradan biliyor. Burayı hep söylerim.
2: Hep duş alıp böyle sıcakta alır.
1: Eyvallah hocam, sağ ol. Bu bilgileri ver, ara ara ver.
2: Bunlar önemli şeyler.
1: Çok çok çok.
2: Sena nerede beyler, ne yaptınız diyor. Boğduk diyormuş.
1: Sena'cığım hasta.
2: Hasta hasta. Hasta kuzum benim.
1: İki gün daha dinlenir, pazartesi burada inşallah. Şevval burada. Kızımız çok sessiz sabahları. Akşam öyle değil, akşam bıcır bıcır. Konuşuyor. Sabah ayılamadı daha.
2: Akşam.
1: Az önce diyor ki erken kalkmak çok güzel, kendime geldim.
2: Erken yattı çünkü. Erken yattı.
1: Vallahi çok güzel. Şimdi sabah mevzusuyla ilgili, sabah uyanmayla ilgili şöyle söyleyelim. Lig Radyo'da kardeşlerimiz Sarper sabah yayına başlayacağı zaman ilk hafta diyor ki abi sabah kalkmak ne kadar güzelmiş.
2: Hayır
1: ya.
2: Şimdi beraber çalıştı Ömer Necati Albayrak da aynı. Hiç daha zorlanmadım.
1: Çok güzel ya. Çok güzel ben diyor. Göreceğim sizi 3 ay sonra.
2: 3 ay kalmaz.
1: 3 ay kalmaz.
2: 3 ay kalmaz. 3 ay kalmaz.
1: Sena da böyleydi.
2: Gözler kapalı yürüyecekler burada.
1: Yapılacaksınız. Göreceğim ben sizi. Bedava konuşuyorlar yani.
2: Olay böyle.
1: Allah Allah.
2: Bedava değil, belli bir para karşılığı.
1: Şevval dut yemiş bülbül gibi diyor sabah.
2: Gülüyor gülüyor, arkada hep gülüyor.
1: Şimdi çocuklar saat 7.42.
2: Maşallah çok güzel
1: ilerlemiş. İstanbul'da trafik bu hafta yoktu.
2: Yoktu
1: yani
2: bu
1: İstanbul
2: hafta.
1: İstanbul bu hafta boşalmış diyebilir miyiz?
2: İstanbul bu hafta komple diyemeyelim de bayağı bir boşalmış.
1: Kısmi boşalmış.
2: Kısmi boşalma var İstanbul'da %33.
1: İyi güzel, %33 iyi. Şeyden de mesajlar gelmedi, dikkat ettin mi? Mesela İzmir, Ankara. Oradan da böyle yoğun.
2: Beyler bir tek İstanbul yok mu memlekette? İzmir nasıl biliyor musunuz yazarlardı.
1: Gelmedi, onlar gelmedi, da gelmedi.
2: Demek ki İzmir'de şu an dinleyen de olmayabilir. Trafikten değil, kendimize de birazcık sevgili Yıldırım düşünelim. Belki kimse dinlemiyor İzmir'den.
1: Nasıl dinlemiyor?
2: Şu an belki İzmir'den hiç dinleyicimiz yok.
1: Olur mu öyle şey canım İzmir?
2: Ya ben, bir aydınlanma geldi bana şu an.
1: Oğlum İzmir bizim kalelerimizden biridir, deli misin ya?
2: Bir görelim İzmir'i, ben bir göreyim diyorum.
1: Ver ekrana İzmir'i.
2: İzmir ver ekrana. Gelsin İzmir.
1: Ver abi İzmir'i. Ver abi İzmir'i verelim. Verelim. Kemal, İzmir'i ver Kemal.
2: Ver İzmir'i.
1: Bak şimdi buyurun yorumlayın siz lütfen.
2: Bakın görüyorsunuz ne olmuş İzmir'de?
1: Ne
2: bak,
1: olmuş?
2: Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
1: Bak sahil kesimi komple dinliyor, görüyor musunuz sahil?
2: Komple kırmızı sahil kesimi online.
1: Ver Ankara'yı ver.
2: Ver Ankara'yı. İzmir'i ver şimdi tekrar.
1: Dur Ankara'yı vermedik ama.
2: Verme. İzmir'i ver. Hep İzmir kalsın.
1: Bak İzmir geldi.
2: İzmir burada diyor. Varmış. İzmir varmış.
1: Kısa bir ara sonra geliyoruz efendim.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.

0: ABD'de katılımcıların %55 bir köpekle, %57'si partneriyle ve %31'i de kediyle aynı yatağı paylaştığını belirtmiş. Kadınlar köpeklerin uyku düzenlerini daha az bozduğunu
1: düşünüyorlarmış.
0: Erkek daha fazla bozuyormuş.
1: Nasıl bozuyor mesela erkek uyku düzenini?
0: Erkek uyurken bazı tuhaf sesler çıkartır. Onlardan bir tanesi horlamadır. Örnek verelim. Buyurun. 3, 2, 1. Bu horlamadır. Bir de erkekler biraz deli yatar. Yani el bir yerde, kol bir yerde.
1: Bacağı bir yere atar. Partnerini rahatsız eder.
0: Rahatsız eder.
1: Şimdi asıl üçüncüye gelelim.
0: Buyurun.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Teşekkür ederiz Tarkan, sağ ol. Sabahın önerileri geliyor. Şimdi hazırsanız dersler hocamız. Hocam bu sabahın rengi, evden çıkarken hangi kıyafetleri tercih edelim? Şans ve uğur getirmesi adına.
1: Haki sevgili Yıldırım. Haki tonlarında günün seçiyorsun. Rengini haki olarak seçtim.
0: Hakim olmak için.
1: Hakim olmak için.
0: Haki nedir? Hangi renge yakın?
1: Yeşil tonları diyebiliriz sevgili Yıldırım. Yeşil tonlarından bir renktir. Haki rengimiz sevdiğimiz bir renktir.
0: Günün rengi. Şanslı sayısı.
1: Günün şanslı sayısı 7.
0: 7 diyor. 7
1: geldi, içime geldi, 7 geldi.
0: Peki günün yemeği?
1: Günün yemeği akşam olarak mı sevgili Yıldırım?
0: Akşam olsun.
1: Öğlen yemeği mi isterseniz?
0: Akşam olsun.
1: Akşam ben size günün yemeği olarak Kayseri yağlama öneriyorum.
0: Severiz.
1: Kayseri yağlama.
0: Olsa da yesek.
1: Sarımsaklı yoğurt.
0: Çatalı bandırıp çevirip çevirip çevirip çevirip
1: çevirip çevirip çevirip rulo yapıyorsun, döndürüyorsun, komple ağzına atıyorsun.
0: Yeniyor ama göbeş. Günün sanatçısı.
1: Günün sanatçısı tabii ki sevgili Yıldırım. Desem mi acaba?
0: Söyle.
1: Dinliyor mudur acaba?
0: Söyle.
1: Dinliyor mudur acaba?
0: Oğlum söyle.
1: Çünkü 8'de başlayacağım dinlemeye dedi. O yüzden
0: kim?
1: Hadise.
2: Dualar eder insan.
1: Olur mu be?
0: Olur, niye olmayacak? Günün enstrümanı.
1: Günün enstrümanı sevgili Yıldırım, bağlama.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Rica ederim.
0: Eyvallah. Başka bir şey kalmadı herhalde.
1: Bitti.
0: Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Sağ olun.
1: Her zaman.
0: Günün şanslı rakamlarını da mı versin?
1: 6 tane.
0: Gerek yok. Ver bakayım.
1: Ne vereyim?
0: Haber oğlum. Günün ilk haberini ver artık yani.
1: Ben habere geçecek miyiz?
0: Geçmeyelim mi?
1: Ne bileyim ya.
0: Oğlum bir sürü haber var ya.
1: Bir fıkra anlatsana Allah aşkına.
0: Ya oğlum saçmalama, hadi haber.
1: Fıkra anlat ya, boş ver.
0: Oğlum şaka programı bu ya.
1: Tamam, pardon, özür dilerim Fatih Bey.
3: Kapı açın uzman. Hafta içi her sabah saat 7'de.
0: Ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Eşinin annesinin cenazesine gitmemek boşanma sebebi.
0: Ne diyorsun?
1: Olay nasıl gerçekleşmiş sevgili Yıldırım? Ankara'da bir iş insanı N.Y. annesinin cenazesine katılmayan 20 yıllık eşi S.Y.'yi
0: katılmayan boşanmış. Değil, katılmayan.
1: Katılmayan S.Y.'ye boşanma davası açıyor sevgili Yıldırım. Mahkeme cenazeye katılmayan kadını tam kusurlu buluyor. Çifti boşuyor.
0: Bunları niye okuyoruz bu haberleri? Yani bunları bilin.
1: Teknik, taktik olarak hani.
0: Yani öbür gün...
1: Ya, şey de yapmış olabilir mi sevgili? Artık 20 yıl olmuş evlilik, tamam mı? Adam illallah etti. Ben sadece şey yapıyorum. Eşi dedi ki ya senin işlerin var bugün, sen gelme hanım dedi. Ben tek başıma giderim, söylerim işi vardı diye. Sonra gitti. Eşi de ortada yok ki. Fotoğrafladı.
0: Olabilir.
1: Hemen mahkemeye gitti.
0: Olabilir.
1: Düşmeyin bunlara.
0: Önemli.
1: Bilgi yani, bunlar önemli.
0: Peki geçtim.
1: Buyurun.
0: Ya Sinop'ta bir tane cisim bulmuş, gördün mü kuzey sahilinde?
1: Bunu paylaşsanız da Instagram'da sevgili Yıldırım.
0: Oğlum bu soba borusuna benziyor. Bu nasıl bir cisim bu ya?
1: Bence de boru bu ya.
0: Boru mu? Bomba mı?

0: füze başlığı gibi, roket gibi de.
1: Bu arada bu depozito iade vardı ya.
0: Evet.
1: 100 milyonu aşmış iade sayısı. 100 milyon çöp.
0: Çöp.
1: Çöp diyelim.
0: Dönüştürülmüş.
1: Dönüştürülmüş.
0: Paraya dönüştürmüşler.
1: Güzel hareket.
0: Güzel. 100 milyon da çok ciddi sevgili Yıldırım. İstanbul birinci sırada mı bu
1: hayır,
0: işte?
1: Hayır.
0: Değil mi?
1: Antalya birinci sırada.
0: Aa.
1: İlginç. Çünkü çok sıcak ya. Herkes suyu içiyor, atıyor
0: makineler.
1: Böyle bir... Düz mantık.
0: Güzel.
1: Tüme varım yaptım.
0: Güzel mantık. Güzel mantık.
1: Ya da tümden gelin mi oluyor? Bu hangisi oluyor?
0: Ben nüfusa vurdum.
1: İki de İstanbul var.
0: Evet.
1: Üç Kocaeli. Annemler çok topladı orada. Kocaeli'de. İnanırım yani. Çünkü babamın hayat tarzı değişti bu kampanyadan sonra yani.
0: Allah Allah.
1: Telefonu değiştirdi, arabayı değiştirdi. Arsa alacağım diyor İzmir'den.
0: Sadece dönüşümle. Bakın ya olmaz demeyin arkadaşlar.
1: Oluyor işte.
0: Oluyor bakın. Örnek veriyor işte.
1: Kocaeli ya benim anam babam orada yaşıyor. Bu pet şişe kampanyasından sonra yani toplayıp iade şeyinden sonra.
0: Makinelerden.
1: İnanın yani standartlarımız değişti.
0: 1 lira desen 100 milyon TL ya.
1: Allah bereket versin.
0: Bu çok güzel para.
1: 4'te Adana var.
0: Evet.
1: 5.
0: Adana'da sıcak. Orada da çok kullanılmış olabilir.
1: İzmir var efendim.
0: İzmir,
1: ne
0: Antalya,
1: kadar toplanmış Adana. Ama Antalya çoğu yapmış 20 milyon pet şişe toplanmış.
0: 5'te birini almış zaten toplamının. İnanılmaz. Büyük bir sayı.
1: Vay be. Aramızda toplayan var mı hiç? Bunu dinleyeceğimize soralım.
0: Var mı? Sende oldu mu? Sen hiç yaptın mı?
1: Ben hiç yapmadım ama deneyimlemek istiyorum.
0: Ben
1: bazı şeyden insan böyle merak eder, deneyimlemek ister ya.
0: Her şeyi isteme.
1: En azından bir kere yapmak istersin.
0: Her şeyi mi istiyor canın?
1: Hayır. Hayır ama mesela bunu deneyimlemek isterim.
0: Bunu pet
1: bir kere en azından o...
0: Bir kere pet şişeyi deneyim diyorsun.
1: He.
0: Şeye makineye atmayı.
1: O parayı bir alayım bir.
0: Denenebilir aslında. Yakında var mı bildi? Benim
1: bilmiyorum
0: yok mesela.
1: Ki. Yeni Bosna'da var galiba.
0: Bir yerde hiç en görmedim. Yakın, hiç yakınında görmedim.
1: Şeval yaptın mı hiç?
2: Hiç yapmadım. Ben de denemek istiyorum.
1: Ya binada mı yapıp toplayıp götürsek acaba?
0: Olabilir. Binada bir kampanya yapılabilir sevgili Yıldırım. Bunu yönetimlerin yapması lazım. Sizin gibi zengin insanların oturduğu büyük sitelerde böyle şeyler yapılıyor olması lazım. Şoktayım şu an.
1: Ben yok bu binayı bahsediyorum. Bizim şirketten bahsediyorum.
0: Bizim şirket her şey dönüştürme. Pil ayrı, kağıt ayrı.
1: İşte dönüştürme aleti de gelmeli. Abi ATM var ya binada.
0: Evet doğru binanın içinde ATM var.
1: Buradan İK'ya seslenelim efendim.
0: Sevgili insan
1: İK mı ilgileniyor bununla?
0: İnsan
1: idari işler ilgilenir
0: biz
1: galiba.
0: Bizde her şeyle İK. Bizde her şeyle İK.
1: Bak bana onu mesaj yapmış zaten. Ben içtiklerimi yukarıda topladım. İdari işlere kutu koyalım dedim. Galiba olacak diyor.
0: Kim sorumlu idari işlerden?
1: Bilmiyorum ki.
0: Mahir Bey mi? Mahir Bey.
1: Abi bu olmalı ya.
0: Mahir abim.
1: Bence her şirkete konmalı.
0: Makine, özel makine istiyoruz. Özel makine aşağıda. Ama sevgili Yıldırım yemin ediyorum var ya bu sefer mesaiden çalınır.
1: Niye?
0: Herkes onun başında kuyruk.
1: Abi yok öyle olmaz canım.
0: İş başı süresi azalır.
1: Ya kaç kişi?
0: Bu sefer insan kaynakları dellenir. Lan keşke bu teklifi yapmasaydım der.
1: Atacak makine bulamıyoruz Ankara'da demiş efendim. Ben bina görevlisiyim en çok ben topluyorum. Ben de daha denemedim diyor. Toplayanlar bile daha yükleyememişler.
0: Topluyor biriktiriyor şimdi.
1: Evet. Neredeyse yolda durum sağda solda şişe arıyorum diyor.
0: O kadar.
1: Evet.
0: Güzel para var demek ki bu işte.
1: Vallahi güzel para. Baksana abi millet bayağı yapıyor bu işi.
0: Yolda duruyor.
1: gel şunu deneyimleyelim ya. Çok istiyorum.
0: Bulalım alalım parayı ya.
1: Kaç para veriyordu?
0: Şunlar da bizim işte bir küçük sularda daim illa şişe mi olmak zorunda? Bunlar şişe, yok değil
1: şişe,
0: mi?
1: Şişe
0: küçük
1: olacak.
0: Bardak gibi olanlar yok.
1: Şişe olacak abi. Şişe olacak onu şey yapacaksın.
0: Bunlar olsaydı iyiydi. Bunlardan 500 tane içiyoruz haftada.
1: Evet efendim. Ver gelsin.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir tane daha haberim vardı. Çok. Antalya'da bir vatandaş sevgili Yıldırım. Bankalara olan borcunun silinmesini talep ediyor.
1: Bak durduk yere yani.
0: Evet. Senin lan borcumu diyor. Yeter diyor ya.
1: Tamam.
0: Bu kadar borç nereye kadar diyor. Ağaca çıkıyor. 10 metrelik ağaca çıkıyor.
1: Bir pasif direniş olarak.
0: Evet diyor. Çıkacağım ağaca diyor. Ya silersiniz diyor ya atlarım diyor. Neyse ki Allah'tan sevgili Yıldırım 1,5 saat boyunca ağaçta durunca tabii adam. İkna çalışmaları da devam edince bir şekilde anlaşarak adamı aşağı indiriyor.
1: Borcu siliyorlar mı?
0: Yok suyla. Su teklifi.
1: Nasıl suyla?
0: Sadece bir bardak su verelim diyor. Tamam diyor iniyor. Yemin ediyorum. Saat.
1: Banka. Abi bankalar.
0: Çünkü 1,5 saat Antalya
1: çok iyi
0: sıcağında,
1: ikna etmiyorlar mı?
0: 1,5 saat Antalya sıcağında ağacın tepesinde durursan.
1: Seni su paklar.
0: Beynine güneş geçer. Geçtiğimiz günlerde gene bir tane vardı. İntihar bir girişiminde bulunmuştu bir tane abi. Karpuz teklif ettiler aşağı indi.
1: Karpuza. Adam borcu ne kadardı acaba ya?
0: Keşke onu da yazsaydı.
1: Yazmamış ya, değil haber. Mi?
0: Yok, onu da muhtemelen çok yüksek miktarlardaydı.
1: Instagram logoyu değiştirmiş.
0: Yani. Bu şey gibi ya, klasik böyle markalar logolarını değiştiriyor ya. 8 saat bakıyorsun anlamıyorsun.
1: Yok, bunu da anlıyorsun.
0: Bunu da birazcık daha
1: fontu
0: belli.
1: Fontu değiştirmiş.
0: Yani bir tık daha
1: font
0: belli
1: değişmiş
0: oluyor.
1: Yani. Şimdi saat 8. Alem FM haber merkezine bağlanıyoruz. Gerçek haberleri alıyoruz artık. Bizim bu süre haberleri değil yani. Bakalım Goncuk neler söyleyecek. Aradan sonra geliyoruz efendim.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM haber merkezinden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye yasası için tarihi bir adım dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menzile ulaşmasının hayati önemde olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye süreç yasasının anayasaya aykırı olmadığını ifade etti. 467 oyla kabul edilmesinin çok değerli olduğunu belirten Gül, ihtiyaç olması halinde yeni kanunlar yapılabileceğini söyledi. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde çıkan orman yangını sürüyor. Dün ekiplere bölge halkı da kendi imkanlarıyla destek verdi. Çıralı'da yaşayanlar eşeklerle yangın tüpü taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili konuştu. Kesinlikle dini bir görüşe, cemaate karşı bir operasyon olmadığını belirten Gürlek, mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Rojin Kabayış'ın ailesini tehdit eden iki kişinin tutuklandığı operasyonun ardından baba Nizamettin Kabayış'e silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi. Tehditlerden korkmadığını belirten baba şikayetçi oldu. Bodrum'da akvaryum koyunda yüzdükten sonra dönüş yoluna giren 5 genç ormanda kayboldu. Gençler gece boyu sürdürülen arama sonucu kurtarıldı. Kene can almaya devam ediyor. Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sinop'ta denize giren bir vatandaş suda bulduğu roket veya füze parçasına benzeyen şüpheli cismi kucaklayarak kıyıya çıkardı. Cismin mühimmat veya askeri ekipman olup olmadığı inceleme sonucunda netlik kazanacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Krelove'yi 1-0 mağlup ederek toplamda 2-0'lık skorla playoff turuna yükseldi. Siyah beyazlılar Litvanya temsilcisi Žalgiris'te karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencváros oldu. Bordo Mavililer eşleşmedeki ilk maçını 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta yapılacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, kaleci İrfancan Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlıyor. Karşılaşma saat 21.30'da oynanacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 46 dakika.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Antalya ve Diyarbakır 39, Adana 35, Kayseri 31, Trabzon 28 ve Erzurum 25 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: şarkılarını sundu.
1: Alem FM'de şov devam eder. Saat 8'i 7 dakika geçer. İstanbul sakin, ülke genelde sakin. Hafif bir esiyor ama saat 6.50 gibi stüdyonun klimasını kapattım.
2: Hala serin mi?
1: Hala donuyorum. Öyle bir soğuk. Hava tabii normalde bu saatte güneşin buraya vurması ve burun ısınması lazım ama.
2: Lazım da ama henüz olmadı.
1: Şu an olmadı.
2: Hava bulutlu çünkü. Gayet. Ne güzel şarkı çaldınız ya.
1: Ben severim bu şarkıyı ya severim.
2: Eskiden sevgili Yıldırım böyle birazcık daha tepkisel yaklaşırdım duygusal şarkılara. Şimdi birazcık daha yaşla alakalı mıdır nedir bilmiyorum.
1: Yaş
2: böyle
1: yaş.
2: Böyle bir şey ne derler ona bam telime vuruyor.
1: Siz Türkler nesi diyor bam telime vuruyor.
2: Ya böyle dağılıyor yüreğimi dağılıyor.
1: Hocam şöyle derler.
2: Bir duygusallık bir şey geliyor sevgili
1: doğru,
2: Yıldırım.
1: Doğru. Burcunuz ne?
2: Burcum. Burcum balık.
1: Burcunuz balık. Demek balıkla da alakalı olabilir. Evet. Ama yaş ilerledikçe insan gerçekten olaylara karşı bakışı değişiyor. Duyduğu tınılar, izlediği filmler. Ben mesela eskiden izlediğim ağlamadığım şeyler artık ağlıyorum.
2: Ağlatıyor ya.
1: Ağlatıyor.
2: Evet yani.
1: Mesela geçen Çocuklar Duymasını izliyoruz.
2: Bir sahne var.
1: Bir sahne var.
2: Gönül Haluk'a gider yapıyor.
1: Heh.
2: Mesela o sahne.
1: Ben nasıl bir aldı beni
2: böyle. Orada beni Haluk bir konuşma yapıyor.
1: Hıç hıç hıç.
2: Geliyor böyle hani evde de
1: yaş, şey yapmak. Yaş ilgili. Sena beni aldı bak görüyor musun?
2: Evet.
1: Ah canım
2: Sena,
1: benim.
2: Şevval
1: var mı bir duygusallık?
3: Bende çok aşırı.
2: Hmm. Şevval'de yaş de varmış. Yaşla ilgili değil demek ki.
1: Kızımız daha 19 yaşında.
2: Geliyor sevgili çok Yıldırım geliyor ki babam ve oğlum sahneleri mesela bazen böyle karşıma çıkıyor.
1: Abi baba diyor ya diyor Haluk diyor. Beni oğlum çok ya babanın bir saatlik versiyonu var ya. Burada, geçen bir dinleyicimiz mi dedi?
2: Burada dinledik ya. Çaycı Hüseyin vardı bir de baba.
1: Ya bu YouTube'da var ya bu.
2: Bir
1: YouTube'da Haluk bir saat boyunca baba diyor diye aratın bulursunuz efendim. Evet, ilginç.
2: Instagram'da da çok duygulu. Bak dinleyicimiz yazmış. Geçenlerde belgesel izlerken ağladım. Yaş 51 diyor.
1: Al işte bak. Gördün mü?
2: Diğer hayvanlara üzüldü değil mi? Avlanan hayvanlara, avcılara.
1: Ağlıyorum.
2: Yaşadıkları ağlatıyor ağlıyorum. Sevgili Yıldırım yani. Ne söylediğin önemi yok.
1: Ebru Hanım yazmış mesela. Geçen kolumu çarptım duvara diyor. Acımadı da ama ağladım durduk yere saçma bir şekilde diyor.
2: Ya işte.
1: Kolumu çarptım niye dikkatli olmuyorum falan
2: işte
1: gibi
2: bir şey. Birikiyor sevgili Yıldırım birikiyor. Bunlar geliyor gün içerisinde ağlayamadıklarımız ne yapıyor? Akşam bir yerde evde çıkıyor.
1: Havva Hanım yazmış efendim.
2: Evet.
1: Arabamın kaputunun üstünde iki tane kedi yavrusu vardı. Çalıştırdım inmediler. Ben bir ağla yazmış. Ama buna da ağlamak psikoloğa gidiyor efendim. Başka bir şey. Kedileri alıp kenara koyacaksın.
2: En çok bunu ağlanır.
1: Öyle mi?
2: En çok bunu ağlanır.
1: Kaputa da vuralım bu arada. Şimdi hayvanlar içeriye de girmiş olabilir.
2: Tabii sıcaktan korunmak için, güneşten korunmak için gölgelik yer arıyorlar. Aşağılara, kenarlara, kıyılara geliyorlar. Dikkat edelim.
1: Yavuz Bey MasterChef'te çok ağladım diyor. Somer'e ben de ağladım. Bir iki kilo vermiş.
2: Ya
1: bana da geldi bir ağlam.
2: Üzdü.
1: Adam erimiş dedim ya.
2: Bir tane yarışma. Bak asıl ağlanacak yer neydi biliyor musun?
1: Neydi? Yapma ağlarım ben de ağlarım yapma bunu ama.
2: Dur topluyorum kendimi.
1: Şişt, tamam kendine gel. Bana bak yüzüme bak.
2: Bir su içeyim. Oh çok iyi.
1: Ne oldu?
2: Bir tane yarışmacının ayağı kaydı.
1: Yarışmada.
2: Tökezledi düştü.
1: Elendi mi? Yok fiziksel kaydı.
2: Fiziksel olarak
1: ben dedim ki elendi. Ayağı kaydı.
2: Fiziksel kaydı.
1: Şirket gibi
2: Somer
1: düşündüm.
2: Somer Şef yerlere yattı ya. Nasıl gülüyor? Aradan 5 dakika geçti. Sandalyeye oturdu. Sandalyesi kırıldı. Yere yapıştı.
1: Somer'in.
2: Ben ağla.
1: Ağlanır abi işte yaşta.
2: Ben bir ağla.
1: 80'ler dizisine çok ağlıyorum diyen var.
2: Eski günlerin hatırına
1: tabii,
2: değil mi?
1: Uzun bir dönem bu arada 360'da bizim kanalımızda yayınlandı. Ya,
2: yeni versiyonları geldi bir şeyler
1: hala
2: geldi.
1: Hala devam ediyor mu bilmiyorum bizde.
2: Şu an bilmiyorum ben de bilmiyorum.
1: Ama uzun süre bizde 80'ler
2: vardı,
1: yayınlandı.
2: 80'ler vardı.
1: Evet.
2: Geçen Insta'da kaydırırken ağladım abi diyor. Ağlatır abi Insta. Bir de algoritmaya kilitlenirsen.
1: Kilitlendi bitti.
2: Kilitlenirsen böyle bitti. Köy evlerinde böyle gidenler bisiklet veren çocuklara falan.
1: Ben Instagram'da seni sessize aldım ya.
2: Evet.
1: Düzeldi. Keşfetim düzeldi.
2: Düzeldi mi?
1: Nasıl oldu bilmiyorum
2: nasıldı?
1: Ama.
2: Normal keşfetin nasıldı beni sessize almadan
1: hoş değildi.
2: Önce? Hoş değildi. Neden peki benim keşfetim senin keşfetini etkiliyor?
1: Etkiliyor. Instagram'da takip ettiğin, etkileşimde, iletişimde olduğun insanların beğenileri Diyor ki Instagram'a bu bununla iyi arkadaşsa ortak şeyleri beğeniyorlardır diyor.
2: Bunu eşine yalan olarak değil mi? Bana doğruyu söyle şimdi.
1: Aşkım hep Umut'un yüzünden diyorum.
2: Tamam ben.
1: Yani o keşfetin durumu onu bil yani.
2: Tamam. Hadi Instagram'da be. Buradan yeni bir şey öğrenmiş oldu.
1: Umut abinin sakat halini gördüm ve birazcık ağladım.
2: Ben görmedim ya.
1: YouTube'da var oğlum sakat
2: hali. Ben görmedim sakalsız halimi. YouTube'da yoktur sakalsız halim.
1: Var. Ben
2: sakalsız
1: gördüm.
2: Hiçbir zaman olmadım.
1: Oğlum
2: ya.
1: Az sakal.
2: Ben 4 yaşımdan beri sakal bırakıyorum ya.

0: Fatih artı 44 kodu İngiltere'den. Değil mi? İngiltere olması lazım 44.
1: Günaydın Fatih.
0: Hep podcast'ten dinliyordum. İlk defa canlı. O tayfa arada geliyor. Fatih'cim hoş geldin.
1: Hoş geldin Fatih. Yaprak ağaçtan

0: Annem bana okuduğun ninniyi kaydetmiş. Bebeğim. Bir ağla, bir ağla ben demiş efendim Mehmet
1: Bey. Ses kaydını duyunca ağlatır, çok ağlatır.
0: Ama Türkçe'de bu arada E harfi birçok anlamda, manada kullanılır zaten.
1: En sevdiğim harflerden biridir sevgili Yıldırım.
0: Yan yana koyduğunuzda tonlamanıza göre anlamı değişir.
1: Yaptığın harekete göre değiştirir.
0: Ne oldu? Ninni oldu.
1: Çok heyecanla dinliyorsun. Yaptım mesela.
0: Ya mesela.
1: Karşı taraf sallıyor. Anlatıyor, sen böyle misin?
0: Sallamıyorum. Ya da mesela devamını anlat da
1: ne oldu? Heyecanla bekleme.
0: Öyle bir harftir efendim. Başka var mı E ile ilgili?
1: E ile ilgili başka düşünelim şimdi.
0: Şey var mesela, ne olmuş?

0: İşte herhalde, herhalde E'si var.
1: Yani. Ben demiştim, ben demiştim. Anlat anlat E'si var diyor gülerek diyor.
0: E'ye bak ya. Düşünme E'sini de söyleyin demiş.
1: Borsa E'si var diyor. Endeksin E'si var diyor.
0: Borsa endeksi. BIST 100 endeksi.
1: Düşünme E'si.
0: Gibi. İnanılmaz bir harf ya E. Değil mi? Şevval'cim şey, edebiyatla aran iyidir.
2: Evet tabii ki. Bir de yağ var.
0: Yağ mı?
2: Yağ.
0: Nasıl?
2: Yağ. Yağ.
0: Yağ. Yağ.
1: Yağ var bak.
0: Yağ.
1: Şımarıklık, şımarıklık.
0: Hande Yener yağsı var mesela.
1: Ya da çok biri sana iltifat etmiştir. Yağ. Gerideki abi.
0: Gibi.
1: Lan salak. Deme öyle.
0: Çocuklara soru E'si de vardır diyor. Hani yani yaptın mı tuvalet? Anlamadım.
1: Hiç cümle kurmadan gidiyorsun yanına. Ne oldu?
0: Şakire E'sini de söyleyin demiş.
1: Şakire E'si.
0: Vakka vakka
1: amına amına. Direk karika. Ben Afrika.
0: Vay be. E var, ya var, başka da yok. Bulan varsa söylesin.
1: O'da da bir şey çıkabilir. O. O'da çıkmaz mı? Çıkmaz
0: o.
1: Ya.
0: O'da daha çok deneyelim mesela. O. Mesela ne bunlar ama? Biz söyleyelim, şey var bulsun.
1: Tamam.
0: O.
2: Şaşırma. Gibi.
1: Beğenme.
0: Beğenme. O. Bu da beğenme. O.
2: Abartma, sinirlendirme beni.
0: Güzel.
1: Ya da üstünden uzun zaman geçti. Oho. Arada H var ama. Oho.
0: Evet. Abartma, zaman geçti O'su. Mastika var diyor. Oho.
1: Mastika. A da öyle.
2: A
1: ya,
2: evet.
1: Tek ses ya.
0: A.
1: A.
0: A. A. Şaşırma.
2: Ne
0: şaşırma.
2: Oldu?
1: A. Battı, bir şey battı.
0: Bir şey battı.
1: Ayağına bir şey battı.
0: Ne bu ne?
1: Gene battı. Aşırı şaşırma yap A ile. Aşırı şaşırma ama.
0: Gibi bir şey mi?
1: Ya birinin şeyin haberini duydun. Kötü bir haberini duydun.
0: O zaman şöyle yapalım. Bir harf ver. Dinleyicilerimizden 4 farklı tonda isteyelim. Ses kaydı.
1: Ses kaydı.
0: Ses kaydı isteyelim.
1: A'yı yaptık. A'yı yaptık biz.
0: Ne yapalım? U
1: yapalım.
0: U da 4 farklı isteriz efendim.
1: Arka arkaya.
0: Evet. Ama araya boşluk versin canım.
1: Tabii canım.
0: Söylesin birazcık. Hani ne olduğunu.
1: He.
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Biz bulmayalım, tamam, saçmalarız.
1: Tamam.
0: Ses kayıtlarını bekleriz. 536-901-8902. Harfimiz U.

0: Tuğçe Hanım'dan gelmiş. Bunun ne olduğunu bulun bakalım Sayın Hocam.
1: Beni görmüş.
0: Son lafımı duydum bir kere de güleyim. Ali Turan'dan gelmiş.
2: O.
0: Oğlum U dedik. U.

0: Öyle bir kul. Adem göndermiş. Herkesin şeyi gönderiyor.
1: Hep aynı.
0: Hep aynısını gönderiyorlar.

0: Allah Allah.
1: Aha, güzel.
0: Piyangayı tutturdum Uğuz'u.
2: Bana ne dediğimi soracak olamaz.
1: Bu değişik bir arada bir Uğuz bak. Bir şey oluyor ama.
0: Bu klimanın suyu bitti Uğuz'u ya. Ne olmuş buna?
1: Bir elamet.
0: Teşekkür ederiz efendim.

0: Ya Kadir, kocaman adamsın oğlum. Bu ne bu ya? Kadir'den geldi efendim.
1: Günün olsun.

0: Şimdi hepinizi çok ilgilendiren bir haber var. Personal Relationships dergisi bir makale araştırma yayınlıyor. Ne çıkıyor biliyor musun sonucu?
1: Nedir?
0: Yüzüne karşı seni en çok zorbalayan arkadaşın, arkandan seni en çok savunan kişi olduğu ortaya çıkıyor. Seni zorbalıyorsa arkandan da seni savunuyormuş.
1: Ha, bir şey yapılacaksa ben yaparım kardeş diyor.
0: Ben zorbalarım diyor.
1: Kimseye izin vermem.
0: Vermem diyor. Katılıyor musunuz? Hemen soralım ekip arkadaşlarımıza.
1: Bakıyorum sevgili Yıldırım. Benim en çok gün içerisinde zorbaladığım kişiler dışarıda. Evet doğru. Doğru biliyor musun? Yani kendin yükleniyorsun. Yüklendiğin kişiyle arandaki zaten mesafe çok azdır. Belli ki aranızda güzel ilişkiler vardır. Dışarıda da senin güzel ilişkiler olduğun birinin laf söylenmesi hoşuna gitmez.
0: Onu ben yaparım.
1: Onu ben yaparım. Doğru bir araştırma.
2: Onu öyle bir zorbalarım ki başkası zorbalarsa zoruna gitmesin.
1: Öyle yani.
0: Zirvede bırakırım.
2: Zirvede bizzat bırakırım. Ben yaparım.
0: Bizzat ben yaparım.
1: Dışarı çıktığında eksikliğini
0: hissetsin. Katılmayanlar da var efendim. Katılmıyorum diyenler
1: ben
0: var.
1: Ben katılmıyorum.
0: Evet. Tam olarak o kişi benim diyen var.
1: Dost acı söylerin işte ya, araştırması diyor bu ya.
0: Bu araştırma bunu söylüyor. Dost acı söyler.
1: Zorbalayan kişi kıskançtır diyor Ayşe Hanım mesela. O da farklı bir yerden gidiyor, şey yapmış. Seni sürekli zorbalıyorsa kıskanıyordur seni diyor. Çekemiyorlar.
0: Bizim memlekette yani Van'da diyor H kelimesi çok kullanılır diyor. Her anlamda kullanılır diyor bizim buralarda H. İşte E gibi daha doğrusu. H, E.
1: E.
0: Aynı.
1: H. He.
0: Gibi. Gibi. Zorbalayan zorbalıyordur. Yüz yüze o kadar zorbalıyoruz ki yokken zorbalayacak konu kalmıyor.
1: Zaten başkası yapıyor.
0: Sena'yı kovdunuz mu? Arkadaşlar hasta kızımız.
1: Gelemedi hasta.
0: Evet. Maalesef hasta.
1: U'ya ne oldu? Bitti tamam o kadar.
0: Bitti. O çok kayıt var ama.
1: U'yu yaptık.
0: Kayıtların hepsi aynı gelmiş. Hep şeyden gelmiş. Beğenme U'su. YouTube kanalımda daha fazlası var. Neymiş bu efendim? Şarkı mı gönderdiniz? Anlamadım. Dostunu öyle bir seçeceksin ki düşmanın ibret alsın. Hmm. İnşallah yazdığı gibi okumuşumdur. Gördün mü bilmiyorum.
1: Gördüm. Öyle bir. Kadir'cim teşekkürler.
0: Kadir sağ ol. Eyvallah.
1: Ya bunlar güzel ya. Bunlar bizim laflarımız çok iyi sevgili Yıldırım. Bu memleketin.
0: Şey gibi bizde böyle ne derler? Hayat düsturu edilecek laflar var bizde.
1: Çok var. Çok
0: onlardan
1: var.
0: Biri bu. Ya dostunu öyle zorbalayacaksın ki düşmanın ibret alsın.
1: İbret alsın. Ulan, bu dostuna sonra. Bunu yapan bana...
0: Bana bana neler yapar? Beni var ya.
1: Beni var öyle böyle değil. O yüzden ona karşı tarafa bu izlenimi vermek önemli.
0: diyor. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben de diyor ki mesela Ömer Bey şunu yazmış.
1: Ne diyor Ömer Bey?
0: Yani seni zorbalayan arkandan seni savunur var ya.
1: Evet.
0: Ona ek yapmış. Diyor ki mesela borç istedin vermedi diyor. Dostun tamam. Borç istedim vermedi. En zor zamanını bekler o zaman verir diyor. Ben de dostum böyle bir şey olduğuna inanıyorum diyor Ömer Bey. En zor zamanın olduğuna inanmadığı için vermiyor diyor. Katılıyor musunuz? Ben böyle bir inceden inandım gibi.
1: Yok sevgili Yıldırım ya. Yani en zor zamanını sen bilirsin. Dostun nereden bilecek ya? Ne kadar dostun olsa da insan ne yaşadığını kendi bilir.
0: Abi elinde böyle üst model bir telefon. Arabası muazzam. Saçma sapan harcamalar sıkıştım. Yapıyor. Kanka acil paraya sıkıştım.
1: O başka bir verdiğin
0: o zaman örnek. Telefonu satacaksın. Tabii. Benden para istemeyeceksin. Aynen, ne getiriyor?
1: Sat. Ne varsa sat. Diyor. Telefonu sat. En son sat yani.
0: Katılıyor musunuz?
1: Baktın olmuyor. Bak şu an beni aldın biliyor musun? Bu söylediğin örnekle beni aldın ama.
0: En zor zamanını kollar diyor dostun. O zaman verir diyor.
1: İstiyor ki karşı taraftaki dostun.

0: Boss diye baktığın adam istiyor ki yerlerde sürün.
1: Biraz onu istiyor.
0: İstiyor ki öl yani. Öyle bir duruma gel. 50 bir ateş değil 50 lira.
1: Goncuk'tan sonra Senayi'de mi yediniz? Gonca da hasta diye başlamıştı konu diyor. Hayır hayır kız gerçekten hasta. Raporu mu gösterelim efendim?
0: Biz kimseyi yemeyiz arkadaşlar.
1: Asla. Asla böyle bir şey yok.

0: İçinde dost ve düşman olan bizde çok atasözü var. Onlardan biri daha gelmiş. Dostunu kendine yakın tut, düşmanını dostundan daha yakın tut. Meşhur laftır bu,
1: meşhur
0: bilirsiniz.
1: Meşhur laf, güzel laf.

0: Arkadaş ne kadar dost düşman lafı biliyorsunuz ezber öyle ya.
1: Yardırıyorsunuz.
0: Yardırıyorlar resmen. Düşmandan değil dostundan kork. O nereden vuracağını bilir.
1: Sen hiç dost kazığı yedin mi diyor yazıyor.
0: Yediniz mi?
1: Dost kazığı yemedim.
0: Şükür ben de yemedim ya.
1: Yemedim.
2: Yemedim ben de hiç.
1: Yemek ister miydin?
0: Dost kazığı yemek isterdim ya. Çünkü
1: bilirdik yani değil mi? Ders
0: olurdu abi.
1: Şu an mesela yemedim demezdik. Yedim derdim. Nasıl yediğimi anlatırdım.
0: Bir de insan yaşadıklarından ders çıkarıyor, olgunlaşıyor ya.
1: Evet evet, başımıza gelenlerden.
0: Evet.
1: Keşke dosttan da bir kazık yemiş olsaydık ya. Şu an canım istedi biliyor musun? Burada eşim dostuma sesleniyorum.
0: Ayarlayayım ben sana.
1: Bir kazık.

0: Peki araya gidiyoruz, aradan sonra devam. Son bir lafla bitirelim ama bu bloğu. Yavuz göndermiş, Yavuz'unkini okuyalım. Var mı, sende de mi var?
1: Yok, oku sen oku bakalım. Senin
0: Allah'ım duasını yazmış. Benim duam paylaşım geçer size diyor. Allah'ım sen benim dostlarımdan koru, düşmanlarımın icabına ben bakarım diye bir duam vardır. Benim
1: güzel
0: diyor.
1: Güzel dua. Güzelmiş, güzel dua. O zaman ben de son noktayı koyayım.
0: Koy bakayım.
1: Dostumu yedim, bekliyorum.
0: Oğlum saçma sapan şakalar yapma. Araya gidiyoruz, aradan sonra geri geliyoruz. Gitmeden önce şunu söyleyelim. Aranızdan 5 dinleyicimize sticker göndereceğiz. Alem FM stickerları. Şimdi hocamız bir soru soracak size ve bu sorunun doğru cevabını veren 5 dinleyici istiyor. Sadece 5. WhatsApp'tan yazınız. Evet. Hocam sorunuz hazırsa
1: bunu sorun. Sorunuz hazır sevgili Yıldırım. Evet, nokta nokta yeri dolduracağız. Sorumuz bu. Fill in the blanks. Dost başa düşman nokta noktaya bakar.
0: Güzel. Dost başa düşman nereye bakar? Sorumuz bu. 536.
1: Biraz zor oldu.
0: 901-8902. Bu zor soruyu cevaplandıran 5 dinleyici. Dost başa düşman neyinize bakar?
2: İyi mi? Çok güzel.
0: Araya gidelim, bir coşmayalım mı çocuklar?
1: Yapalım ya. Sallanalım, salla.

0: Bu arada ayağa yazanlar var. Sevgili dinleyiciler, Latincesini istiyoruz biz. Yani ayağa, bu bilinen bir şey. Biz Latincesini istedik.
1: Tıptaki adı nedir ayağın?
0: Dost başa düşman neye bakar? Latincesi.
1: Yazacaksın. Latayer A4. Bunun gibi şeyler.
0: Geliyoruz efendim, ayrılmayın.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Zardener tonlu aç ye.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Reklam.

0: Düşük performans gösteren memurlar hani İngiltere'de meslekten atılacak ya. Bizde şöyle de olabilir. Aynı sistemi uygulamayalım. Meslekten atılmasın.
1: Ne yapılsın?
0: Performansa göre para ödensin. Mesela bu daha iyi bir çözüm.
1: Mesela o olabilir sevgili Yıldırım.
0: Mesela sen geliyorsun ayın sonunda, gel mesela.
1: Geldik.
0: Buyurun buyurun.
2: Merhabalar Canatın Bey.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Maaşlar yattı.
0: Evet.
2: Sağ olun, evet.
0: Memnun kaldınız mı?
2: 10 sterlin yatmış.
0: yeter. Performansa göre.
2: Bir saatlik 10 sterlinden
0: fazla. Performansa göre. Performansınıza bakıyorum. Asla çalışmıyorsunuz.
2: Olur mu öyle şey ya?
0: Asla çalışmıyorsunuz.
2: Bütün gün bilgisayarın başındayım, yerimden
0: kalkıyorum. Gidin Chrome'un da geçmişini silin. Kullandığınız Chrome'un geçmişini silin.
2: Kullandığımı Chrome'un geçmişini... Chrome kullanmıyorum ben.
0: Ne kullanıyorsunuz?

0: Başka, Safari mi?
1: Başka şeyler kullanıyorum.
0: Explorer.
1: Yok, Mozilla Firefox.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler show devam eder. Uğur Deri Dondurucu'nun
1: katkılarıyla
0: 7'den bu yana canlı yayındayız. Katılan bütün dinleyicilerimize ya şu dakika itibariyle hala yoğun bir katılım var. Çok teşekkür ederiz.
1: Tebrik ederiz. Bravo. Sağ olun.
0: Vallahi bağlı. Tebrik ederiz. Bu saatte yapılacak iş değil. Her konuştuğumuzda bir şey yazdınız, var olun.
1: Harika efendim. İnsanlar.
0: Eyvallah. Hocama bir soru sorabilir miyim diye bir şey. Murat Bey yazmış. Radyo programı yapmadan önce ne iş yapıyordu, o kadar merak ediyoruz ki. Hanımla iddiaya girdik demiş efendim. Ben masör olduğunu iddia ettim. O da ilk işi radyo programcılığıydı dedi diyor.
1: Yok, ilk işim değildi radyo programcılığı.
0: Değil miydi?
1: Yok.
0: Ne yapıyordu? İlk neydi sayın hocam şeyiniz?
1: Şaka çay bardağı satıyordum sevgili.
0: Şaka çay bardağı nedir?
1: İpli.
0: O ne?
1: İpli çay bardağı var. İçinde çay var bildiğimiz. Ağzı kapalı sevgili yıldım. İpe bağlı. Elde tutuyorsun.
0: Alttan mı ipe bağlı?
1: Alttan ipe bağlı. Böyle yanına gidiyorsun birinin yanına. Hap düşürmüş gibi yapıyorsun. İple çekiyorsun.
0: Bunu mu satıyordun?
1: Bunu, şaka çay bardağı.
0: Ne saçma bir iş bu.
1: Baba yağdı yarı be.
0: Ya saçma dedim. Özür dilerim ama
1: baba
0: yani.
1: Baba yağdı yarı.
0: Kazanıyor muydun bundan? Dedi,
1: çok güzel para kazandık sevgili yıldırım. Çok güzel. Özellikle CZN'i bıraktan sonra çok daha arttı satışlar.
0: Peki bir şey sorabilir miyim? Oradan radyoya nasıl bir geçiş? Ha, gerçi anlatmıştın onu, arkadaşın
1: arıyordu. Bir gün işte genel yayın yönetmeni geldi.
0: Tamam,
1: ona
0: anladım.
1: Şaka yaptım.
0: Hatırladım.
1: Senin çok güzel şakaların var, gel bunu yayında yap dedi. Tamam. Tak sabah programı.
0: Tamam, hatırladım. Eyvallah.
1: Direkt olarak. Direkt.
0: Eyvallah.
1: Her işi yaparım sevgili Yıldırım.
0: Ama ben yapamam her işi.
1: Ben hiç seçmem.
0: Yok, ben seçerim.
1: Ben asla, kırmızı çizgilerim yoktur.
0: Her işi
1: durdurak.

0: Maaşla her işi mi? Yani her işi yaparım ne demek ya?
1: O zaman soralım sevgili, şöyle soralım. Asla yapmam diyeceğiniz bir iş var mı?
0: Asla. Maaşlı mı?
1: Maaşlı olarak.
0: Maaşlı olarak.
1: Yani mesaisi olduğunu düşün. Mesaisi.
0: Şevval var mı asla yapmam dediğim bir iş?
2: Askeriyede psikolog olmam.
0: Aa, zor, zor abi, çok zor iş.
1: Zor.
0: Çok zor iş. Burada askerlerimize de buradan selam edelim.
1: Çok doğru bir yer.
0: Ayaklarına taş değmesin. Askerde psikolog olmam güzel. Asla yapmam dediğim bir iş. Ben de mesela doktor olamazdım.
1: Askeriyenin psikoloğu komutandır ya. Ne oldu oğlum, bir şey... Şuraları bir temizle geçer.
0: Geçer bitti, o kadar uzatmanın alemi yok.
1: Bir mıntıka yap geçer ya. Yaz ya, cumartesi çarşı iznin iptal.
0: Bitti. Asla yapmam dediğim bir iş. Berberlik çok gelmiş, berberlik. Berber olmazdım diyor.
1: Tellak olmam ben diyor mesela.
0: Niye ama, sebebini de yazsın abi.
1: Neden? Bir kuaför aslında, berber neden ayakta duruyor bütün gün, yoruluyor, o anlamda mı?
0: Kıl yüntüyü falan onunla ilgili olabilir.
1: Herhalde onunla ilgili. Tellak mesela sıcak sevmiyor olabilir, tellak. Sürekli hamamda sıcağın içindesin.
0: Diş hekimi olmazdım, milletin ağzının kokusunu mu çekeceğim diye bir bakış açısı var, böyle bir bakış açısı.
1: Enteresan, enteresan.
0: Para karşılığı asla yapmayacağım iş.
1: Ne yazmış? Ne ya?
0: Para karşılığı asla yapmayacağım iş ne demek ya?
1: Ağdacı olmazdım ben asla diyor.
0: Ağdacı?
1: Evet, o da mesai sevgili Yıldırım. Sabah açıyorsun dükkanı, kuafördü, arka kapı vardır.
0: Ürolog olmazdım diyen var. Doktor olmam, kan tutuyor diyen var. Bakayım başka ne varmış?
1: Doktor olmam, gassal olamam.
0: Bu arada Cihat Bey'in oğlu, Cihat Bey sticker kazanmış. Foto şeyleri, stickerları annesinin telefonuna yapıştırmış. Bunlar çok güzel. Buzdolabına da yapıştırmışlar.
1: Her yere.
0: Şevvacığım bunu istiyorum ya, bunu paylaşmak isteriz. Ben şöyle sabitleyeyim bunu. Heh, sen bana gönderirsin.
1: Vallahi her yere.
0: Her yere yapıştırmış.
1: Bak bir apartman zili var. Zil değil mi o?
0: Her yere. Her yere sticker yapıştırmış.
1: Apartman zilinde 50 ön koru yazıyor. Benim sticker var.
0: Her yere yapıştırmış. Güzel, çocuklara verelim abi sticker demek ki.
1: Evet tabii, çocuklar güzel yerlere yapıştırıyor.
0: Yapıştırıyorlar evet.
1: Yetişkinler çekiniyor mekiniyor ama evet, çocuklar da böyle şey yok.
0: Gassal olmazdım diyor yani, maaşla asla.
1: Uzun yol şoförü olamazdım, o kadar ayrı kalamam diyor.
0: Siz de öyle bir insansınız biliyor musunuz?
1: Etraftan uzun yol şoförü olarak mı? Ben de kalamam, ben de gidemem.
0: Siz evcisiniz.
1: Evciyim, evcimen.

0: Kadın kuaför olmam. Kadınlar neler yaptırıyorlar öyle kuaförlerine ya diyor. Ney?
1: Ney mesela?
0: Ney?
1: Bir sürü şey var abi. Tepeden tırnağa.
0: Şevval'e soralım.
1: Sormayalım ya da boş.
0: Sen kadın kuaför olmak ister miydin?
2: Asla.
0: Bak.
2: Asla.
0: Bak.
1: Bir de abi kadın kuaför şey olmak da zor orada. Müşteri olmak da zor. Mesela güzel bir saç yaptırıcı 6 saat falan bekliyorsun.
0: Çok ya. Uzun abi. Çok uzun sürüyor.
1: Sen bekle diyor, oraya geçiyor kafanda bir şeylerle, orada bekliyorsun 2 saat, o çekiyor oradan geçiyor. Bekle babam bekle.
0: Bir de
1: 6 saat bekliyor, günün sonunda da veriyorsun 10 küsürü.
0: Bir de kadın kuaförlerinde şöyle bir şey var abi. Bir muhabbet ortamı var. Aynı konu 6 saat konuşuluyormuş. Öyle diyorlar. Hanımdan biliyorum.
1: Oradan.
0: Doğru mu Cevalcığım?
2: Kesinlikle. 7 bile oluyor.
0: Yorulmuyor musunuz ya?
1: Yok bitmez abi, dedikodu biter mi ya?
0: Ya biter bir yerden sonra. Bitmez erkeklerin abi. Dedikodusu kaç dakika
1: bitmez
0: mesela?
1: Düşünsene müşteri çıkıyor, onun arkasından belli bir süre devam ediyorsun. Her çıkanın arkasından devam ettikçe sirkülasyon var.
0: Dur bakayım. Radyocu olmazdım ya diyor para karşılığı. Gönül işi bu demiş.
1: Doğru söylüyorsun. Dinleyicimiz bir tane bir şey yazmış. Bir şey olmam demiş. Onun anlamına bakıyorum okumadan önce.
0: Neymiş?
1: Ya soyguncuymuş yani. Soygun.
0: Söyle bakayım.
1: Nebbaş olmam demiş. Nebbaş da neymiş? Mezar soyguncusu.
0: Mezar soyguncusu.
1: Mezar soyguncusu.

0: Abi ne hostes olurdum ne pilot. Havada olmak ürkütücü değil mi? Senin kontrolünde olmayan bir metal yığını demiş Mesut.
1: Astronot için aynı şeyi söylüyor dinleyicilerimiz.

0: Çok korkutucu ve ürkütücü diyor.
1: Senin kontrolünde olmayan metal yığını da araba da senin kontrolünde değil.
0: Hayatta ne senin kontrolünde?
1: Ne senin kontrolünde
0: bana
1: ki?
0: Bana bir tane örnek versene.
1: Ya araba senin kontrolünde mi? Adam diyor ki frene bastım durmadı diyor mesela.
0: Hep bir başka birinin kontrolünde yaşıyoruz.
1: Sana yine bir ciddiyet geldi. Anlat felsefeni yap. Bu çocuğa arada geliyor bu.
0: Pilota güvence ne abi, yapacak bir şey yok.
1: Bir de görmediğimiz birine güveniyoruz.
0: Bir de görmeden yani.
1: Bence pilotlar bir kendini şey yapmalı ya, böyle göster...
0: Dua edeceksin ki psikolojisi bozulmasın pilotun. Ben iniyorum demesin yani.
1: Uçurmadan önce o bir açıp bir araya gelip hani hostesler yerine pilotlar konuşsa daha doğru değil mi ya? Mesela bir prova yapalım.
0: İki dakika bak diyecek hostes. Ladies and gentlemen.
1: İşte araya geldi. Dedi ki arkadaşlar sizi ben uçuracağım. Beni de bir...
0: Anlatıyor kendini,
1: beni
0: anlatıyor.
1: Beni de bir görün dedim.
0: Arkadaşlar merhabalar. Yani... Bugün uçağımız... Benim tarafından uçurulacak. Ben pilotum.
1: Dokunmak isteyen dokunabilir. Buradayım.
0: İçeride düğmeler de var birkaç tane. Daha kalkmadan dokunabilirsiniz. Kalkınca dokundurmuyoruz çünkü.
1: Güvenin bana.
0: Güvenin bana. Çok rahat bir yolculuk olacak. Ara sıra şaka yaparım mikrofondan.
1: Biz bizeyiz falan.
0: Kimse yok.
1: O korkuyu alır ha, ben sana söyleyeyim. Uçak korkusu olanları.
0: Alır. Hostes almıyor. Hostes konuşmuyor çünkü. Sürekli el kol hareketi yapıyorlar. Bir anons var.
1: Şey, default bir yüz ifadesi.
0: Default dümdüz bir yüz ifadesi. Hafif gülümseme var ama. Bir minik gülümseme var.
1: Bana denk gelmedi.
0: Var var, bir minik gülümseme var. O da ilk seferse. Günün son seferi ise bitmiş zaten o.
1: Gülmez de.
0: Gülmez. Nasıl gülsün ki? Nasıl gülsün ya?
1: Pilotlar kendini göstermeli. Bence.
0: Biz nasıl gösteriyor? İşi yapan ana kişi kendini gösteriyor. Karşı tarafa güven vermek için değil mi?
1: Evet abi.
0: Pilotu göstersin.
1: Pilotu göstersin.
0: Otobüs şoförüne biliyorsun. Otobüs şoförüne değil. Otobüse biniyorsun. Şoförü görmüyor musun?
1: Görüyorsun.
0: Görüyorsun. Pilotu görmüyoruz abi.
1: Pilotu görelim. En azından bir selamünaleyküm deyip hani bir içeriye geçse.
0: Onun
1: kötü
0: kapısı
1: mü?
0: Açık olsun ya, içeride oturuyorsa eğer.
1: Kapı aç aç, sıcak sıcak. Allah sıcak aç.
0: Burayı diyor. Böyle olmaz.
1: Pilotlar kendini göstersin.
0: Saklamayın
1: kardeşim.
0: Kendinizi.
1: Ya da niye göstermiyor?
0: Ne bunun... gizlilik, ne bu gizlilik?
1: Bunun bir cevabı vardır belki. Hani
0: biz de evhamlanıyoruz.
1: Hani bu kural belki değişmiştir. Eskiden gösteriyorlardır.
0: Ya kendi müşteriyle muhatap olmayın mı dediler acaba?
1: Çok pardon. Neden kendini göstermiyor pilotlar yani?
0: Değil mi? Çık ayakta. Hostesler ilk girişte karşılıyor ya seni. 3-4 kişi orada, hoş geldiniz, buyurun falan filan. Orada pilot da görsün.
1: Orada pilot olsun abi.
0: O şapkasıyla görmek istiyorum ben onu ya.
1: Elini uzatsın, memnun kaldın mı?
0: Nasıl uçurdum ama desin.
1: İnişim nasıldı? İnişim nasıl? Allah aşkına nasıldı?
0: Hissettin mi bir şey?
1: Teker değdi yani, hissettin mi?
0: Hissetmezsin. Hissetmezsin, öyle indiririm.
1: Abi hiç iyi fikir değil diyor. Bir defa yeni pilot olmuş arkadaşımın sınıf arkadaşıyla uçmuştum.
0: Evet.
1: Gencecik çocuk, birinci kaptandı. Yol biraz sancılıydı demiş efendim.
0: İşte ilk yolculuksa.
1: Ben daha çok yani şeyi söylüyor. Ben biraz beyaz saçlı birini görmek isterim diyor.
0: He, tecrübe
1: yani,
0: istiyor.
1: Tecrübe isterim tecrübe diyor. Yani istiyor. Şimdi göreceğim pilotu uçmadan önce.
0: 20 yaşında.
1: 20 yaşında. Al başını belayı, buyur buradan yak.
0: Bir de şimdi sevgili...
1: Sen mi uçuracaksın lan bizi falan?
0: Kan da hızlı akıyor şimdi. Yaş 20, 20 küsürlerde 25, 26.
1: Yanlayabilir, bir şey yapabilir.
0: Hareket yapabilir yani. El foyu çekebilir. Diye bir hava uçakta.
1: Evet, bunun bir cevabı varsa lütfen bize yazın, merak ediyoruz.
0: Tamam, güvenlik sebebiyle neyin güvenliği mesela, ne yapabilir? Biri pilota hareket yapar diye mi korkuyorlar acaba, güvenlik sebebi o mu?
1: Uçuştan önce pilotun psikolojisini bozabiliriz diye
0: mesela
1: mi?
0: Mesela hostese bir hareket yapsan yedek hostes tak gelir mesela arka taraf, ama pilotun yedeği zor.
1: Var oğlum, iki pilot uçuyorlar her seferinde.
0: Tek kalır ama işte.
1: Bir de yardımcı pilot var, üç pilot.
0: Üç pilot mu
1: var? Şey, yardımcı abi diyorum, otomatik pilot.
0: He, otopilot var.
1: Otopilot var. Sizi de görmüyoruz ki biz diyor Tuğçe Hanım. Olur mu ya, bizi görüyorsunuz efendim. Instagram'dan falan görmüyor musunuz?
0: Görüyoruz ya, videolar falan değil.
1: Videolar var, bir sürü
0: hepsi
1: şey var.
0: Pilot videosu var mı? Beyler uçuruyorum diye. Hiç görmedim ben.
1: Uçuyor muyum? Beyler,
0: kaldırıyorum, hazır mıyız? Canlı yayın açmış. Düşünsene pilotu. Sürekli oyun oynayan abiler yok mu böyle, otobüsler, motobüsler, kamyonlar, sefer atanlar? Var. Pilot da canlı açsın.
1: Mustafa da diyor ki ya pilot ihtiyar, hani yaş
0: çok
1: kemale ermiş, saçlar beyaz. Ben de onu istemem. Şekeri düşebilir, tansiyonu çıkabilir,
0: evet.
1: Uykusu gelebilir falan diyor. Hani böyle o bir standart yok ki diyor.
0: Pilotlarda standart bir yaş belirleyelim. Yayınımızda sevgili Yıldırım, buradan tüm havayolu şirketleri de bizi dinliyorsa eğer diyor. 35-45.
1: İyi midir?
0: 35-45 diye.
1: Anadolu yakası hijyenik. Onu biraz öyle anlattın.
0: Bu 10 senelik tecrübeyle. Yani
1: Sabiha'ya yakın diye dedim.
0: Anadolu yakası.
1: sizin bina

0: O kadar çok hostes var ki Sayın Hocam. Pilot da var bu arada. Görüyorum.
1: Evet, evet.
0: O kadar çok ki.
1: Buradan hemen bağlanıyor çünkü sevgili Yıldırım havalimanına gidiyor.
0: Asansörde mesela 4 hostes, bir pilot, ben varım. Duruyoruz. Hepsinde bir güzel kokuyor.
1: Kokarlar tabii.
0: Saçlar maçlar yapılmış bir şekilde. Falan. Erkeklerimiz de böyle çok cool, çok artist. Bir de onların dikdörtgen çantaları var biliyorsun. Çantadan yer deri. Yok.
1: Deri çanta.
0: Deri de değil.
1: Eskiden ya, deriydi. Şimdi daha beze döndü. Daha beze döndü.
0: Böyle çok dikler falan bir şeyler. Çok havalı cool duruyorlar yani.
1: Evet, nasıl oluyor ya? Pilotlukta dik durma şartı mı var?
0: Abi bilmiyorum
1: bir
0: da.
1: Bir insan azıcık eğilir ya.
0: Böyle bir şeyler ya.
1: Hepsi bir boru gibi duruyorlar vallahi.
0: Postürleri çok iyi.
1: Çok sağlam. Çok sağlam. Gözü de sağlam tabii.
0: E tabii.
1: Evet yani.
0: Onlar sürekli teste giriyorlar biliyorsun.
1: Her sene bildiğim kadarıyla sevgili Yıldırım. Uçuş hekimleri diye bir şey var biliyor
0: hem
1: musun?
0: Hem öyle hem de uçuştan önce de teste giriyorlar. Yani herhangi bir uyuşturucu madde kullanılmış madde var mı? Alkol var mı?
1: Çok
0: bir şey
1: zor
0: var
1: iş
0: mı?
1: Ya. Sürekli zor yani iş. Sürekli teste giriyorlar dedi, ne yapıyorlar acaba? Nereden kan mı alıyorlar?
0: Yo, çizgi çekiyorlar, yürü diyorlar. Yürü. O test o.
1: Her bindiğinde kan mı veriyorsun ya?
0: Her bindiğinde vermiyorsundur
1: da. Ne yapıyorlar?
0: Bakıyorlar ama bir şeyine bakıyorlar.
1: Zor bir iş yani, zor bir iş. Sadece gidip uçurmakla değil yani. Bir sürü testi var baksana.
0: E tabii canım.
1: Hekime git, doktora git, uçuştan önce kontrol ettir kendini.
0: Asansörde kabin ekibi misiniz diye espri yapmıyor musunuz demiş. Ya ne bileyim çok...
1: Yapılmaz sanki ya.
0: Despot da duruyorlar ya, böyle çok muhatap olmuyorlar. Hostes... Şaka ortamı değil orası. Zaten hostes... Gülmez de rezil olurum, o yüzden hiç o topa girmiyorum
1: hostes...
0: yani.
1: Hostesteki hava pilotta yok zaten.
0: Tabii.
1: Yok yani. Pilotla muhabbet edersin, hostes de edemezsin.
0: Hostes biraz
1: hostes
0: daha.
1: Hostes sanki yani 4 uçak uçurmuş gelmiş sonradan servise gibi.
0: Gibi.
1: Öyle bir hava.
0: Hocam bir dönem pilotluk yaptı diye biliyorum yazmışlar.
1: 6 sene kısa bir dönem.
0: Çok uzun değil.
1: 6 sene yaptık evet. Eyvallah. 2000-2006 arası.
0: Niye bıraktınız pilotluğu?
1: Yani artık hazzı yaşadım sevgili Yıldırım.
0: Eyvallah.
1: Hazzı çok yaşadım. Yani
0: tat vermiyor muydu?
1: Artık çok klasik gelmeye başladı. Sürekli aynı. Kaldır, indir. Kaldır. Değiştir. İşi değiştirmem gerekiyordu.
0: Eyvallah.
1: Dolayısıyla bıraktık. Bıraktık. Ama güzel parası vardı.
0: Çok öyle güzel öyle. Pilotlar
1: vardı.
0: İyi kazandı.
1: Çok güzel pilotları parası kazandı. Vardı.
0: Eyvallah.
1: Köydeki araziyi falan hep pilotlukla aldım.
0: Duruyor mu arazi?
1: Duruyor.
0: Aa, iyi.
1: Duruyor, arazi duruyor. İmar bekliyoruz.
0: Çünkü Hazır'a daha dayanmaz.
1: Ama kadastro yolu geçiyor yanından.
0: İnşallah. Araya gidiyorum, sonra final, tamam mı?
1: Buyurun.
0: Hadi bakalım. Aradan sonra geliyoruz, ayrılmayın.
2: Mutfak

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil bu.

budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Lidl'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Veda zamanı bitiriyoruz kıymetli dinleyiciler. İki saatlik şovun sonuna geldik. Alayınıza teşekkür ederiz. Var olun efendim. Büyüklerimizin ellerinden öperiz, küçüklerin gözlerinden öperiz. Saat 16'ya kadar Alem FM'de kesintisiz müzik dinleyeceksiniz. Ekibimizin hazırladığı. Ne yapıyorsun oğlum?
1: Danstayım şu an.
0: Seni istiyorum ya, o dans ediyor. Sana bakıyorum, bana bakacağım mı diyor. Dans ediyor orada.
1: Kendimi kaptırmışım bir de yani. Omuzdan sallanıyor falan.
0: Şevval teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Gördün değil mi sabah ne çekiyorum? Gördün değil mi? Yoruldum artık. Vallahi yoruldum ya. Ben de insanım kardeşim. Burada bir şey anlatıyorum, orada dans ediyor ya. Dans ediyorum. Sevgili dinleyiciler, artık gidelim. Vallahi yeter. Kafada şey kalmadı.
1: Yapalım. Fosfor.
0: Instagram alemfm.com. Radyonuzun şeyi ise.
1: WhatsApp.
0: Oğlum.
1: Geliyor mu?
0: Instagram'a. Uğur'daki kampanya devam ediyor. 15 Ağustos'a kadar devam ediyor Uğur'daki kampanya. Eğer Ankastra ocağınızı ve Ankastra fırınınızı alırsanız tam 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye ediyorlar size. Son günde 15 Ağustos. Veda zamanı Kafa Açan Uzman
1: bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'ta.

0: Eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
3: Yataşla mutlu uykular.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı

0: istikbal.com.tr'de.
1: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
3: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye yasası için tarihi bir adım dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menzile ulaşmasının hayati önemde olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye süreç yasasının anayasaya aykırı olmadığını ifade etti. 467 oyla kabul edilmesinin çok değerli olduğunu belirten Gül, ihtiyaç olması halinde yeni kanunlar yapılabileceğini söyledi. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde çıkan orman yangını sürüyor. Dün ekiplere bölge halkı da kendi imkanlarıyla destek verdi. Çıralı'da yaşayanlar eşeklerle yangın tüpü taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili konuştu. Kesinlikle dini bir görüşe, cemaate karşı bir operasyon olmadığını belirten Gürlek, mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Rojin Kabayış'ın ailesini tehdit eden iki kişinin tutuklandığı operasyonun ardından baba Nizamettin Kabayış'e silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi. Tehditlerden korkmadığını belirten baba şikayetçi oldu. Bodrum'da akvaryum koyunda yüzdükten sonra dönüş yoluna giren 5 genç ormanda kayboldu. Gençler gece boyu sürdürülen arama sonucu kurtarıldı. Kene can almaya devam ediyor. Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sinop'ta denize giren bir vatandaş suda bulduğu roket veya füze parçasına benzeyen şüpheli cismi kucaklayarak kıyıya çıkardı. Cismin mühimmat veya askeri ekipman olup olmadığı inceleme sonucunda netlik kazanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kralove'yi 1-0 mağlup ederek toplamda 2-0'lık skorla playoff turuna yükseldi. Siyah beyazlılar Litvanya temsilcisi Žalgiris'te karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencváros oldu. Bordo Mavililer eşleşmedeki ilk maçını 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta yapılacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği, kaleci İrfancan Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlıyor. Karşılaşma saat 21.30'da oynanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş, euro 55 lira 30 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.315, yarım altın 21.745, çeyrek altın 10.871, gram altınsa 6.663 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Antalya ve Diyarbakır 39, Adana 35, Kayseri 31, Trabzon 28 ve Erzurum 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan. Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona. Ekspertizse Dino Bill.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Anı

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Reklam.
1: Parafly'in katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
1: Parafla'yı

0: Alem Efendi birazdan.
1: Döndün, abidimdir ömrüm. Al senin.
0: Birazdan.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Pilot

Ağustos tarihleri arasında 1. nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 23.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet mavi SM-X520N LBRTUR 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Ama dememek için ama sigorta.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kralove'yi 1-0 mağlup ederek toplamda 2-0'lık skorla playoff turuna yükseldi. Siyah beyazlılar Litvanya temsilcisi Žalgiris'te karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Bordo Mavililer eşleşmedeki ilk maçını 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta yapılacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kaleci İrfancan Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlıyor. Karşılaşma saat 21.30'da oynanacak.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi %0,06

0: 0.4 puan artışla 14.137 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş, euro 55 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 44 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.471, yarım altın 21.822, çeyrek altın 10.911, gram altınsa 6.687 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Kanada'nın en zengin ailesinin üyesi Taylor Thompson bir medyumun tavsiyesine uyarak yaptığı kripto para yatırımından 80 milyon dolar batırdı.
1: Batırmış mı?
0: Batırmış.
2: Var ki batırıyor.
0: 80 milyon bir de hani denedi mi bir 50 lirayla bir oyna.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
3: Karnın zil çaldığında...
1: Ya.

Seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Erciyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Expertiz. Pilot'in Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası.

0: Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Otorapor, Otoekspertiz.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyenlerinden Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da. Biletini almayı unutma.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
5: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Giresun'un Keşap ilçesinde şiddetli yağışla oluşan selde 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayetten yargılanan bir kişiden 5 milyon lira aldığı öne sürüldü. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darp edildi. Parti yönetimi Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla reisen soruşturma başlattı. Liselere geçiş sistemi ikinci nakil tercih başvuruları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ya da e-okul sisteminden ulaşılabiliyor. Bodrum'da akvaryum koyunda yüzdükten sonra dönüş yoluna giren 5 genç ormanda kayboldu. Gençler gece boyu sürdürülen aramalar sonucu kurtarıldı. Kene can almaya devam ediyor. Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ve dünyadan gelişmelere bakalım. Selanik'ten Almanya'ya havalanan yolcu uçağının motor pervanesi koparak kabin camını patlattı. Basınç kaybıyla dışarı çekilen yolcu, eşinin bacaklarından tutması sayesinde mucizevi şekilde hayatta kaldı. İsveç'te cezai sorumluluk yaşı 14'e indirildi. Yeni düzenlemeyle cinayet, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve ağır silah suçlarından hüküm giyen 14 yaşındaki çocuklar hapis cezasına çarptı.

0: sayılabilecek. Fransa'da devasa bir deniz anası sürüsü Gravelines nükleer güç santralinin soğutma pompalarını tıkayarak üretimi durdurdu. Üst üste ikinci yıl aynı tarihte yaşanan olay, iklim değişikliği ve doğanın insan altyapısına müdahalesini yeniden gündeme getirdi.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Alem Efendi biraz da.
1: Güzel günler mazide kalmış.
0: Biraz da. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Bali'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Auto Ekspertiz. Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanı.

kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: kuşlar. Alem Efendi birazdan. Çal beni çal gezen gün karşısın sarıp kaderlere baharım. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde. Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Türksel çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray'la Çorum FK saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Trendyol 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında Esenler Erokspor bugün Sarıyer'i konuk edecek. Maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.176 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş, euro 55 lira 36 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.530, yarım altın 21.851, çeyrek altın 10.926, gram altınsa 6.696 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Antalya ve Diyarbakır 39, Adana 35, Kayseri 31, Trabzon 28 ve Erzurum 25 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan. Bir anda uyuturum aldırmam. Boş yere kendimi kandırmam. Her güzele gönlümü kaptırmam. Yanlışsın, yanlışsın. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini country.

0: Walkman, 1 Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Reklam. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde Köprüler Şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
1: Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
3: Her dönemin en iyisi.

açılacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Giresun'un Keşap ilçesinde şiddetli yağışla oluşan selde 2 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayetten yargılanan bir kişiden 5 milyon lira aldığı öne sürüldü. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darp edildi. Parti yönetimi Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla reisen soruşturma başlattı. Liselere geçiş sistemi ikinci nakil tercih başvuruları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ya da e-okul sisteminden ulaşılabiliyor. Cesedi Kırıkkale'de bir evdeki derin dondurucudan çıkan Hüseyin Okumuşoğlu'nun dosyası yeniden açıldı. Soruşturmada 98 kişinin ifadesine başvurulurken 16 şüpheli gözaltına alındı. Kene can almaya devam ediyor. Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ve dünyadan gelişmelere bakalım. Selanik'ten Almanya'ya havalanan yolcu uçağının motor pervanesi koparak kabin camını patlattı. Basınç kaybıyla dışarı çekilen yolcu, eşinin bacaklarından tutması sayesinde mucizevi şekilde hayatta kaldı. İsveç'te cezai sorumluluk yaşı 14'e indirildi. Yeni düzenlemeyle cinayet, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve ağır silah suçlarından hüküm giyen 14 yaşındaki çocuklar hapis cezasına çarptırılabilecek. Fransa'da devasa bir deniz anası sürüsü Gravelines nükleer güç santralinin soğutma pompalarını tıkayarak üretimi durdurdu. Üst üste ikinci yıl aynı tarihte yaşanan olay, iklim değişikliği ve doğanın insan altyapısına müdahalesini yeniden gündeme getirdi.

0: birazdan. Küçük bir çocuğun sevinci gibi avuç içi kadar mutluluk yeter. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma. Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray ile Çorum FK saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Trendyol 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında Esenler Erokspor bugün Sarıyer'i konuk edecek. Maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.176 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş, euro 55 lira 36 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.530, yarım altın 21.851, çeyrek altın 10.926, gram altınsa 6.696 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Reklam. Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: Abi merhaba, Kayseriliyim. İşimin düşeceği adamları düzenli rutinle önce arıyorum. İşim düştüğünde sıkıntıya düş. He. Şunu diyor, işimin düştüğü adamları kafada profilliyorum. Onları zaten düzenli arıyorum. Bu telefona alım satış da kurmuştur bu. Düzenli arıyorum. Abi ne abi? Lan sen niye öylesini aradım? İlla bir gün işim düşer diye. Reşat Can Kızılkaya. İşte bakın, şeytanın WhatsApp kullanan erkek versiyonu.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Alem Efendi. Birazdan. Sessizim, nefessizim bu hareket erli. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde. Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Reşat Nuri Güntekin'in Türk edebiyatında derin izler bırakmış zamansız başyapıtı Çalı Kuşu, yürekleri ısıtan ve ilham veren sahne uyarlamasıyla seyircisiyle buluşuyor. Umut veren bir direniş, karşılaştığı her engeli, zarafeti, zekası ve inancıyla aşan bir kadının ilham dolu zamansız yolculuğu. 27 Ağustos saat 20.30'da Bakırköy Butik sahnede.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Lidl'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave...

0: birazdan. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
5: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayende.

0: yeniden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray ile Çorum FK saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrafor Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi. Lukaku burada olmak benim için büyük bir gurur dedi. Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Trendyol 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında Esenler Erokspor bugün Sarıyer'i konuk edecek. Maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.119 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş, euro 55 lira 43 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 22 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.778, yarım altın 21.976, çeyrek altın 10.987, gram altınsa 6.735 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Antalya ve Diyarbakır 39, Adana 35, Kayseri 31, Trabzon 28 ve Erzurum 25 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
5: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
7: Alem FM'de.

0: her şey olan, içinde her şey olan milyoncular var ya. Her şey var ama, her şey. Abi mikrodalga fırın var mı? Var. Hmm. Mikroskop var mı abi? Var kardeşim, bak ikinci rafta hemen şeyde. Abi şarjlı matkap var mı? Var kardeşim, alt katta üçüncü rafta. Falan. Abi oklava var mı? Var, bak hemen burada yanımda. Falan. Abi davul tokmağı var mı? Var kardeşim, bak yeni geldi hem de. Falan. Başka mesela atıyorum işte. Abi zurnanın son deliği var mı? Var, o da daha dün geldi. 10 tane falan var elimizde falan. Çok güzel dükkan onlar. Çok bayılıyorum onlara yani.
1: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da AM Efendi.

0: Bu ayın 10. günü, saat 10.30'da yanmış mı?
1: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilisli bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Tarih 14 Ağustos, yıl 2026, günlerden Cuma. Serdar Trafik'te başlar. Bendeniz Serdar Gökalp. Adımı da söyleyeyim de sonra yıllar sonra lazım oluyor kayıtlar. Adımı da söyleyeyim onun için. Nasılsınız? Ne yaptınız?

536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Aşkımı söyleyemem, utanırım beni öpü diyemem, ele güne sorma beni. Ha, birkaç Serdar Bey merhaba, bu yayın şuna gelsin buna gelsin gibi mesajlar görüyorum. O saat 22'de olmalı değerli dinleyenlerim. Saatler tam 22.00 gösterdiğinde yazmanız lazım bize o mesajı.

Bu ne sıcak ya demiş efendim. Yani var. Sıcak ya, bu sene iyi sıcak yaptı diyor. Şeyler var mı etrafınızda? Ben de yine türedi onlar mesela. Geçen sene daha sıcaktı abi ya. Sıcak olduğunu asla inanmayanlar. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası değerli dinleyenlerim. Hazırsak yazırız galiba herhalde. Hüseyin'e bak. Hüseyin yine kime yürüyoruz oğlum yani? Bir şey müdahale etmesem karabiberimden sonra bir de dansöz çalıyoruz. He? Hayırdır oğlum? Önce karabiberim, ondan sonra dansöz falan filan. Sana gidiyor Hüseyin sana. Sana Hüseyin sana. Hayırdır? Ne oldu?

Artvin'den selam demiş efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Yıllar sonra balcımı buldum Artvin'den. Vallahi Erzurum'da bir abi vardı. Hakikaten hani şey var ya. Şöyle bir laf var ya mesela abi. Bazı ürünler için derler ama mesela ben baldan örnek vereyim. Abi adam normalde satmıyor. Kendi için yapıyor. Hani kalırsa satıyor. Hani 5 kavanoz varsa 5 kavanoz var falan filan diye. Öyle bir abiydi hakikaten. Yok, yapmıyor. Arıcılık işini bırakmış. Ondan sonra da hiçbir yerden yüzüm gülmedi bal konusunda. En son bir tane tamam, tecrübeye dayanarak. Etrafımızdan tadarak öyle yapan Artvin'den buldum bir tane. Bal istiyorsanız Artvin'den getirtiyorum. Benim siparişime ekleyeyim. Olur mu bal istiyorsanız?

Gerçek balla nasıl anlıyorsun? Valla değerli dinleyenler, ben Komodo ejderi gibiyim o konuda. Balı da normal kendim tüketmiyorum zaten. Öyle alıp kaşık kaşık bal yemem. İşte süte, çaya. Evet, ballı süt. Gülüyorsunuz belki ama sen git sütünü iç diyorsunuz ama keyifle içerim yani. Sorun yok. Süte, çaya. Kahve olmuyor. Denedim birkaç kere, kahve olmuyor.

Bazı şeyde esnafta şeye hastayım ama mesela. Eti yiyorsun, çok beğeniyorsun. Abi çok güzel et falan diye. Bir saat anlatıyor mesela, bizim kendi etimiz, kendi hayvanımız gerçekten. Kahve içiyorsun, kendi kahvemiz, kendimiz çakıyoruz falan. Çay içiyorsun Rize'den, kendi mahsulümüz bunlar bizim, kendi soyumuz. Kendi kendi kendi diye herkes oldu şeker kız kendi. Herkes.

Konu nedir demişler. Konu sevgili dinleyenlerim, dün gece arkadaş ortamında konuşurken ortaya çıktı. Bekar bir arkadaşım şey dedi mesela, temizlenmesi en zor mutfak eşyası. Hani temizlenmesi en zor mutfak eşyası. Birisi şey dedi işte, makarna yapılmış tencere. Öbürküsü dedi yapışmış yumurta şeyi, tavası falan. Ben dedim lan ben bunu yarın yayında sorayım ama daha global bir şekilde sorayım. Temizlenmesi en zor eşya. Kıyafet olur, mutfak aleti olur, o olur, bu olur, şu olur. Aklınıza ne geliyorsa temizlen.

tavaya aklınıza ne geliyorsa 0536 901 8902, 536 901 8902. Temizlenmesi en zor eşya sevgili dinleyenler, buyurun bakalım neymiş. Telefon kabı görüyorum bazılarında, hani kap böyle sararmış artık, görmüşsünüzdür bunlardan. Şeffaf kap sararmış ama yani böyle sapsarı ya böyle. Hani alınmasın kimse. Yani mikrop olmuş. Mikrop.

Kime göre? Temizlenmesi en zor eşya. Dur bakayım.

Abi ben bunu ilk duyduğumda inanmadım. İnternete girip bakarsanız arabasının koltuğuna süt döküldüğünden kelli arabasını satan insanlarla karşılaşacaksınız. Süt arabanın içinde o koltukta süngerde mayalanıyormuş, bakteri oluyormuş falan filan değerli dinleyenler. Koltuğu değiştiriyorlar, arabayı satıyorlar falan. Ama bu evet zormuş. Aspiratörün filtresi ve ocak demirleri. Laptop klavyesi. Wow. İçinden parmak kadar cips çıkar ya klavyelerin. Parmak kadar. Davlumbaz fırın. Araba. Süt dökülmüş araba. Yine geldi bak. Tamam söyledik onu. Süt dökülmüş araba.

Abi selam, siz Alem FM sticker'ı gönderin, ben size sticker'ı göndereyim diyor. Sticker'laşalım diyorsun yani. Dur bir dakika, hemen işaretliyorum. Gökay Bey'e sticker verdim. Tamam mı? Üsü. Tost makinesi. Evet, yılda bir temizleniyorsa zordur harbiden. Erimiş kaşar filan hani akar ya orayı ya. Süt dökülmüş arabanın temizliği neredeyse imkansız.

0: Yeni boşandım. Mutfakla baş edemedim. Her şeyi kullan at yapıyorum. Öyle bir çözüm buldum. Plastik ambalajla. Çamaşırlar falan ne oluyor? Onlar da herhalde mesela. Giydiğini atmıyorsundur herhalde. İnşallah. Alo, merhaba. Alo. Yahu alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Alo.
0: Alo.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Abi çok zor iletişimleşiyorsun ya. Vallahi billahi yani. Alo.
1: Alo.
0: Güzel abim, Serdar ben, Serdar.
1: He, buyur abi.
0: Allah Allah. Vallahi yemin ederim emdim bütün enerjimi benim ya. Yeni İyi boşanmışsın abi. Doğru mu?
1: Evet abi.
0: Haklıymış öyle yenge.
1: Çok haklı.
0: Hayırlısı olsun abicim. Neyse, sebebi bizi ilgilendirmez. Şaka yaptım onu. Yeni boşandın. Mutfakta her şeyi kullanat yapıyorsun. Doğru mu?
1: Her şey abi. Plastik, çatal, kaşık, bıçak.
0: Harici mesela işte ne bileyim çamaşır mamaşır falan geliyor mu bunlar elinden?
1: Çamaşır mamaşır gelmiyor da yeni bir çamaşır makinesi aldım. Kullanmayı henüz bilmiyorum.
0: Kullanmayı bilmiyorsun.
1: Yani bazı çamaşırlarımı da kullanat yapıyordum da artık onunla da başa çıkamayınca bir makine aldım mecbur.
0: Makinenin üstünde ayarlar var böyle, ona göre ayarlıyorsun. İşte pamuklu sentetik spor kıyafet falan öyle şeyler yazıyor.
1: İnşallah öğreneceğiz abi onları.
0: İnşallah.
1: Daha
0: inşallah.
1: Yeniyiz bu işte, çok tecrübesizim.
0: Ütü falan çözdün mü onları? YouTube'da vardır videosu ütü nasıl yapılır diye kesin.
1: Ütülü bir şey kullanmıyorum ama yani çok zor.
0: Ev temizliği falan?
1: Ev temizliği ara sıra bir ağız var. O geliyor sağ olsun.
0: He. Neyse, onu öyle çözdün yani.
1: Onu da öyle çözdük. Yani bekarlığa alışıyoruz artık.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim
1: İnşallah
0: mi? Ben,
1: Allah yüzümüze güldü.
0: Ben bundan önce yaşadığım evde abla en başta bana acımıştı. Ütümü kendisi yapmaya başladı. Sonra anlaştık biz onunla. Hani en başta yalan yok. Bir baktım bir iki kere böyle sadece temizlik için geliyordu. Hiçbir şey de istemedi karşılığında kadın. Dedik ya Serdar, orada eşyalar dağ gibiydi öyle dedi. Ütüyü dedi yaptım dedi. Baktım bir iki öyle yapıyor. Ondan sonra biz anlaştık. Benim ütümü de o yapmaya başladı. Genellikle böyle temizliğe yardımcı olan ablaların elinden ütü iyi gelir. Bak haberin olsun.
1: Abi ilk günlerde ben artık yani ne yapacağımı şaşırmıştım böyle. Bir bakıyorum çorabım mutfakta, bir tanesi mutfakta, bir tanesi odada. Daha yeni toparladım kendimi yani.
0: Ne kadardır boşanıksın sen?
1: Yani böyle bir 3 ay falan oldu.
0: 3 aydır boşanıksın, doğru mu?
1: Evet.
0: Neredensiniz?
1: Nasıl?
0: Neredensiniz?
1: Ben Pendik'liyim.
0: İstanbul'dasın.
1: İstanbul, Pendik.
0: Boşanıklık için de İstanbul zor bir şehir yani, zor. Kalabalık, yani. Pahalı, ondan sonra ne bileyim var. Ne iş yapıyorsunuz abi?
1: Ben tır şoförüyüm abi.
0: Tır şoförü. Tamam, boşanık. Hadi hayırlısı olsun. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Boşanık değil mi? Boşanmış kişi. Boşanık. Katı meyve sıkacağı. Air fry. Öğrenci evi aspiratörü. Niye öğrenci evi özellikle? Kristalli avize. Bitmediler arkadaş, bitmediler valla. Kalbimin kırıntısını temizlemek en zor şey Serdar. İnsanın kafasını temizlemesi en zor şey. Bitmiyorlar gençler, bitmiyorlar. Bitmiyorlar.

Onu neyle siliyorlardı? Benzinle mi? Bir şeyle. Kalorifer petek araları. Tuvalet abi, tuvalet. Ev ve iş yeri tuvaleti. Hem zordur, hem zordur, hem zordur. Üç kere aynısını yazmış. O kadar zor. Tuvalet.

0: Serdar iyi yayınlar. Dün akşamki yayında kaybettiniz bendim milli takım tişörtü için. Çanakkale'den eşim konuşmamıştı hani seninle demiş. Evet ha, biz de şey demiş, çok da meraklıyız demiştik değil mi? O, tamam. İşaretledim. Bizim Hüseyin bulmuştur sizi ama ben yine de işaretledim abicim.
1: Ben senin yerinde olsam ufuk ufuk üzerim. Durmam, fılı fılı fılı.
0: Hanımın bana temizlettiği her eşya zor temizleniyor.
1: Bakmam göz yaşına, bakmam bir dakika bile katlanmam. Sevene zulmedeni.
0: Hüseyin kendini yırtmış, ben yeni gördüm ya, ara verelim diye. Tamam, verelim ara, aradan sonra gelelim, hadi bakayım.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya. Migros bazıları ve Migros uygulaması.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
0: Paraf'la'yın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Uygulama güncellenmiş. CarPlay de çok güzel olmuş. Her şey eklenmiş. Elinize sağlık. Ne demek efendim? Siz istedikçe biz uygulamaya ekliyoruz. Yani notlar alıyoruz. Her güncellemede dinleyici bunu istiyor, şunu istiyor diye hepimiz bildiriyoruz. Elimizden geldiğince yapılabilir her şeyi. Sonuçta siz kullanıyorsunuz yani. Uygulamanızı güncelleyin efendim. Hiç yoksa indirin. Ona göre yani. Bak bayağı para verdik o işlere. Size zahmet.

Halıya yapışan, saça yapışan sakız. Onun bir şeyi vardı, buz mu sürüyorlardı, ne yapıyorlardı? Bir şey yapıyorlardı yahu. Çok bilemedim yani o ev işleri biraz. Benden uzak biliyorsun.

Beyaz tişörtteki lekeler. E bu reklamlar yalan mı söylüyor abi? Reklamda hiç uğraşmıyor mesela, kadın çıkıyor. Merhabalar, siz de benim gibi beyaz giymeye hayran mısınız? Bak bile işte çilek sürüyorum burama, burama da vişne sürüyorum. Hiç durulamadan yani, hiç çitilemeden. Bak bir kere daldırıp çıkartıyorum, bak daldırdım çıkar. Gördü bembeyaz. Böyle ürünler var ya artık o kadar. Leke dedin de Serdar, hani bu internette karşınıza çıkıyor ya, beyaz tişörte işte bir şeyler filan sürüyorlar diyor. Evet evet, işte onu diyorum ben de.

İki kere pıslatıp çıkarıyor hani. Aldım abi, deneyeyim dedim. Olmamış. İşin özü o. Özettiğim size olmamış yani. Duşa kabin lastikleri. Derz arası.

16-17 tane servis şoförüyüz. Aracımıza yapıştıralım. Tamam. Serdar merhaba. Kocanla ilgilen sticker'ını gönder. Ya öyle tek tek gönderemiyorum sevgili dinleyenler. Hepimizin sticker'ları var. Böyle sayfa olarak gönderiyorum. Size göndereyim o zaman. Kocamla ilgileni alırsanız oradan. Diğer sticker'ları da başka yerlerde kullanın ama yani. Ona göre. Öyle tek sticker değil. Bir sayfada 8-10 tane var. Annemin ardiyesi. Her sene bir kere temizliyoruz. Mesela benim hayatımda temizlenmesi en zor yer neresi? Benim çalışma odam. Kirinden, isinden, pisinden değil. Her yer her yerde. Çok dağınık yani. Her yer her yerde.

İçinde et bozulmuş buzluk. Pantolona yapışmış sakız. Oje dökülmüş halı. Sabah hanım dökmüş, öğlen eve geldiğimde gördüm. Fırının içi Serdar, çok zor. Ovalamak için acayip güç istiyor. Halı sağ ayakkabısına giren o küçük sağ parçacıkları. Makyaj fırçaları.

0: 6 sene oldu boşanalı, benzer bir hayatı yaşıyoruz. Bu arkadaş da 6 sene sonra aynı yerde kalır. Ben daha evde bir tane yumurta bile kırmadım demiş efendim. Hani ev kirlenecek diye mi? Yumurta kırmadım derken yakın bir tarihte size bir video paylaşacağız radyomuzdan. Kardeşiniz bir yumurta yaptı. Evet, ben yanlış duymadınız. Ben bir yumurta yaptım ben. Piu! Yani, görmeniz lazım. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyidir vallahi, sizi sormalı.
0: Ben deyim, teşekkür ederim. 6 senedir evde bir yumurta bile kırmamışsınız, doğru mu?
1: Doğru.
0: Nerede yaşıyorsunuz abi?
1: Göktürk, İstanbul.
0: Göktürk. Yani ev değil mi orası, eminsiniz?
1: Yani ev olduğunu varsayıyoruz.
0: Tek mi yaşıyorsun?
1: Tek yaşıyorum abi.
0: Tek yaşıyorsun. Göktürk. Yemek işlerini falan nereden yapıyorsun? Dışarıdan mı abi?
1: Esnaf lokantalarının devamlı müşterisiyim.
0: Devamlı. Gece, sabah, öğlen. Ne zaman acıkırsan.
1: Sabah, öğlen, akşam. Artık benim menümü onlar belirliyor.
0: Vallahi üzüldüm abi sana. Yakında da değilsin ki, yok. Biz bakalım sana.
1: Vallahi gayet mutluyum ya. Bulaşık derdi yok. Doğalgaz derdi yok. Yağ, su, elektrik derdi yok.
0: E kıyafet, mıyafet, ütü mütü falan, onları ne yapıyorsun?
1: Ya bazen işte kuru temizleme.
0: Bazen ütüsüz
1: tişört
0: giyim.
1: Zaten kilolu olduğum için tişörtler üstümde çok kırışık durmuyor.
0: Giydiğim zaman zaten açıyor kendini diyorsun yani.
1: Evet.
0: Anladım abicim.
1: Temiz olsun yeter.
0: Anladım abi, anladım. Vallahi bir içim parçalandı, gülemiyorum da biliyor musun ya, tövbe estağfurullah. Ne iş
1: ya
0: yapıyorsunuz?
1: Ben mi, yazılımcıyım.
0: Yazılımcısınız siz.
1: Evet.
0: He, genelde de evde oluyorsun abi sen.
1: Yok, ben evde olmuyorum ya. Bizde o on-prem. Yani şeyde, on-site, ofiste olmak zorundayız.
0: Ofiste olmak zorundasınız yani. Anladım abicim, peki. Tamam, öyle bir şey.
1: Daha iyi, hiç olmazsa çay kahve olayını oradan hallediyoruz.
0: Yani. Tabii tabii. Çıkarken cebine de koy bir iki tane, evde halledersin.
1: Bisküvi falan alıyorum ya, sağ olsunlar, bakıyorlar bana.
0: Eyvallah abi, bir şeye ihtiyacın olsa bize elimden gelmez ya. Benim yaptığım yemeği yersen ölürsün zaten, de sen yine de haber ver abi, olur mu? Olma, dışarıda yeriz.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi kolay gelsin abi, görüşürüz.
1: Eyvallah, görüşürüz.
0: Eyvallah, teşekkürler. Adam üzdü beni ya, içim parçalandı ya. Valla üzüldüm yani. İki gülelim diye aradım, vallahi üzüldüm. Hüseyin, ara verelim demiş, ver üstü. Ver arayı, gelelim hadi.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

İse bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
5: Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
8: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Her yanımı boşanmış erkek sardı şu an. Her yeri ya. Abi yumurtayı sen mi yaptın? Evet, yemediğim bir şey yaptım. Ben yumurta biliyorum. Ben tadını bilmem yumurtanın. Kokusunu biliyorum ama yani.

Abi yeni asfalt dökülmüş yerden geçtim. Asfalt sıçradı arabaya. Bunu neyle çıkartıyoruz sorsana be. Bu işte zift asfalt dediğimiz. Ya tam emin değilim ama mazotlu bezle siliniyordu galiba. Soralım hemen dinleyiciye. Yeni dökülmüş asfalttan geçmiş. Zift sıçramış sevgili arkadaşlar. Zift. Bunu diyor neyle diyor temizliyorduk diyor. Benim bildiğim kadarıyla böyle mazotlu bezle hatırla. Ama sen yine de yapma dur yazsınlar da bir. Sen yine de yapma dur bir yazsınlar. Bekle. Evet, mazotla silebiliyormuşsun abicim. Mazotla sildikten sonra boyayı mat yapar. Üstüne bir de ıslak bezle silmesi lazım. Onu unutmasın demiş efendim. Bak gördün mü? Tamam. Gaz yağı. Gaz yağı. Mazot. Mazotlu bez. Mazot. Margarin diyen var. İlk defa duyuyorum bunu. Söyleyeyim. Çoğunluk mazot yazmış. Mazotla silebilir yazmış çoğunluk. Ama sonra o boyanın matlığı kalmasın diye, yani boyanın kendi şeyi kalmasın diye ıslak bezle de silin diyor birkaç kişi. Haberiniz olsun. Gaz yağını da çok yazmışlar. Benim dinleyicim boş konuşmaz. Gaz yağı da var. Gaz yağı da var, mazot da var. Hangisini tercih ederseniz artık bilemedim. Tuz ruhu falan yaz ama. Oğlum hadi yine neyse bak burada maytap yapıyoruz. Ben diyorum uymayın bunlara falan da. Dışarıda da böyle saçma saçma tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Buna inanan tipler oluyor ondan sonra. Ciddiyim bak, buna inanan tipler oluyor yani.

0: saçma tavsiyeler var. Birkaç kişi öyle, aa iyi ki ben varım burada biliyor musun? Garip garip tavsiyeler. Dışarıda da uyanlar oluyor işte. Burada biz varız şey oluyor. Mesela sakız çiğne, sınavda daha iyi düşünürsün. Eğer uyuyamıyorsan gözlerini kapatıp bekle. Bir arkadaşıma şey demişler bir gün. Ha düşün yani bak, kimlerle arkadaşlık yapıyorum. Benim de çevremi yenilemem lazım galiba. Telefon çekmiyorsa telefonu mümkün olduğunca havaya kaldır, çeker demişler bir gün. Vallahi bir gün dağ bayır bir yerdeyiz. Baktım böyle havaya doğru uzanıyor telefonla, böyle smaç basar gibi. Ne yapıyorsun dedim. Çekmiyor abi telefonu. Ben şaka yapıyor zannettim. Gerçekten hat arıyormuş. Yani. Yine başka bir arkadaşımın karısına şey demişler. Kilo vermek istiyorsan rejim bitene kadar tartıya çıkmayacaksın. Kim veriyor ya bu saçma saçma şey? Bunları kim diyor ya? Kim diyor abicim bunları yani? Ne oldu? Arama. Heh, tamam. Bir saat başı arası sevgili dinleyenler. Sonra geliyoruz. Ver Hüseyin'cim arayı.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Türk medya yayınları yeni frekansında. 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKG

0: GPS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. AK Parti 25. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılını geçmişin tecrübesini değerlendirerek yeni dönemin yol haritasını ortaya koydukları tarihi bir eşik olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanıp kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayetten yargılanan bir kişiden 5 milyon lira aldığı öne sürüldü. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyonda ayakkabı dünyasına da kayyum atandığı belirtiliyor. Şirketin yöneticisi gözaltında. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darp edildi. Parti yönetimi Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı. Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle araç dereye uçtu. Kaybolan iki kişiyi arama çalışması sürüyor. Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli genç kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken karakol önünde toplanan genç kızın ailesiyle yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Liselere geçiş sistemi ikinci nakil tercih başvuruları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ya da e-okul sisteminden ulaşılabiliyor. Ve dünyadan gelişmelere bakalım. Selanik'ten Almanya'ya havalanan yolcu uçağının motor pervanesi koparak kabin camını patlattı. Basınç kaybıyla dışarı çekilen yolcu, eşinin bacaklarından tutması sayesinde mucizevi şekilde hayatta kaldı. İsveç'te cezai sorumluluk yaşı 14'e indirildi. Yeni düzenlemeyle cinayet, ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve ağır silah suçlarından hüküm giyen 14 yaşındaki çocuklar hapis cezasına çarptırılabilecek. Hindistan'da yapımı süren bir hidroelektrik projesinin tünelini heyelan sonrası su ve moloz bastı. Kazada 7 işçi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Kayıp 3 işçi ise aranıyor.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
1: Türk futbolunda yeni sezon başlıyor. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında bugün son şampiyon Galatasaray'la Çorum FK saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezonda Süper Lig'de çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin hayata geçirileceğini, yarı otomatik offside sisteminin de Advanced VAR'la daha ileri bir seviyeye taşınacağını aktardı. Fenerbahçe 1+1 yılına kadrosuna kattığı Belçikalı santrafor Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi. Lukaku, "Burada olmak benim için büyük bir gurur," dedi. Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Trendyol 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında Esenler Erokspor bugün Sarıyer'i konuk edecek. Maç saat 21.30'da başlayacak.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Yol şarkılarını sundu.
1: Uçaktaki en büyük sıkıntı biliyorsunuz sırtlığı yatırmadır ekonomi. Fakirler hep bundan kavga eder.
2: Koltuk yatırma kavgası oluyor uçakta, doğru.
1: Ya bir de şeye hayranım ben. Emniyet kemeri ikaz ışığı söner sönmez çıkartanlar var ya hani böyle.
2: Ah hani... Kanayan yaramız.
1: Vallahi sana bir şey oldu zanne. Deyince.
2: Ya da şey oluyor mesela. Sırayla kontrol ediyoruz. İşte arkadan öne doğru geliyoruz. Mesela bir hanım teyzemiz diyor öndekine.
3: Masası açık, masası açık.
2: Ya tamam. geliyorum. Sırayla geliyorum.
1: Bey oğlum masası açık rahatsız ediyor bizi. Masası açık. Hiç uçağa binmemiş ki bunlar. Sığır evladım bunlar.
4: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Abi hala tatile gidemedik. Spor salonuna üye oldum tatile gideceğim diye. İş yerinden izin alamadım demiş efendim. Tatile gideceğim diye spor salonuna üye olmak. Vay. Ya ben bir de benim merakım şu. Hani tatile gidince spor işini ne yapıyorsunuz? Tamam, tatile gittiniz. Havuz, kum, güneş, deniz, dağ, bayır, orman, o bu neyse. Ne yapıyorsun? Spor işi ne oluyor? Devam edenler var mı gerçekten? Tatile geldim ama sporumu yapıyorum ya. Oh. Ne yapıyorsun? Abi 15 bastım bugün falan böyle. Çünkü benim kafamdaki tatil olayı şu. Hani sabah kahvaltıya iniyorsun. Bugün hafif yiyeceğim diyorsun. Mesela iki tepsi yiyorsun. Anladın mı? Sonra bir bakıyorsun mesela açık büfede dördüncü kere sıradasın mesela. Artık içinden şey diyorsun, lan şu masa kalksa da beşinciye de girsem. Çünkü dört keredir sıraya girdiğimi görüyorlar. Hani şey diyorsun mesela, şu masa var ya komple beni konuşuyor ha. Valla. Masada da muhabbet şey harbiden. Adama bak dördüncü keredir sıraya giriyor abi. Sonra kendi kendine bir pazarlık yaparsın falan. Tamam ya boşver, tatile geldik. Ödüllendireyim kendime. Öğlen hafif yerim, öğlen. Öğlen hafif yerim. Öğlen bir bakarsın abi gözlemeler yapılmış. Hamburgerler var. E tabi öğlen de hafif yiyemiyorsun yani. Ağırlığın kadar yemek yiyorsun. Ne oluyor? Spor işi ne oluyor tatilde? İşte Bex Premium Resort Spa Otel'de bu işin çözümünü bulmuşlar sevgili dinleyenler. Ya fitness salonları var. Ama güzel tarafı şu, mesela salonda antrenör de var. Oraya gidip iki mekik iki şınav çekip oh be sporumu yaptım. Hadi tekrar gideyim bir şey, açık büfeye yumulayım olmuyor. Yani antrenör de var orada, öyle kafana göre değil yani. İsterseniz antrenör size yardımcı oluyor. Güzelce sporunuzu yapıyorsunuz. Sonra mesela ben olsam hani Bex'e gittiğimde direkt oradan spa'ya geçerim abi direkt. Masaj, dinlenme. VIP masaj odaları var biliyorsun. Orada biraz kendimi şımartırım yani. Sonra tekrar deniz, havuz, tatil. Akşam açık büfe. Böylelikle akşam açık büfeye giderken adamı vicdanı rahat eder yani, anladın mı? Sabah yedik, akşam yedik ama antrenör eşliğinde sporu yaptık. Üstüne masaj. Neyse yiyeyim filan. Bugün spor yaptım nasıl olsa yiyeyim dersin. Zaten bence tatilde olay bu ya. Kendini hiçbir şeyden mahrum bırakmayacaksın. Ye, iç, denize gir, dinlen. Ama kendine iyi bak. Bex Premium Resort bunu da güzel düşünmüş sevgili dinleyenler. Gidenler benim de selamımı söylesinler size zahmet. Nasıl? Yerleşti mi ürün? Ha? Yerleşti mi ürün? Deyin bakayım bana. Yerleşti beyler, yerleşti yazmış. Dilim hafiftir, hiç anlamazsın. Çok özledim. Koşuyorum ben sabahları tatilde. Tatilde koşmak sabahları olur. Ama bazı insanları görüyorum mesela. Burada spor yapacağım adı altında normal yaşantısında hayat yaşayamıyor. Hani spor yapıyor mesela. Su veriyorsun, suyu bile olmaz, ben günde 2,5 litreden fazla içmiyorum falan. Tatile gidiyor mesela. Hani bir oturuşta bir koyun yiyor mesela.

Taşmış sütü temizlemek çok zordur. Taşmış süt. Konu ne, saçma tavsiyeler mi? Yok, temizlemesi en zor şey. Temizlenmesi en zor şey. Saçma tavsiyeler. Yapmayalım, sonra ciddiye alıyorlar. Gerçek hayatta duyuyorum. Yani. Hani böyle garip garip tavsiyeler. Çok yorulduysan biraz dinlen. Tavsiyeye bak, tavsiyeye. Bir yere geç kaldıysan acele etme. Zaten geç kalmışsındır.

Şeyi de duydum ben saçma tavsiyelerde. Ne oldu ya, karnın mı ağrıyor? Evet, karnım ağrıyor. Ters yat, ağrı yolunu şaşırır. Ağrı yolunu şaşırır. Bu ağrı herhalde ağrı dağına çıkan yol zannetti. Ters yat diyor. Ağrı diyor yolunu şaşırır. Mesela kolun mu kırıldı? Evet. Böyle amuda kalk, bacağın kırılmış gibi oluyor. Allah Allah. Çok saçma tavsiyeler. Her gece her yanım titrerken benim gibi kaderine sövdün mü? Beyaz at tımarı çok uzun sürüyor. Derde bak abi, zenginin derdi de şey yani bir... Beyaz at. Jet motoru yok mu mesela? Serdar'cığım vallahi Paris'ten geldik, jet motoru. Arkası hep kurum olmuş ya. Yakıtı dandik vermişler filan. Hep kurum olmuş. Çok özledim, dön desem. Çok özledim. Düğüne vereceğiniz parayla dünyayı gezin. He, kolay da öyle. Değil mi? Bu da saçma tavsiye bu da. Sanayideki ustanın eli. Genelde en son finalde tinerle yıkarlar. Sen bilmezsin. Genelde öyle yapılır.

Eniştemden geldi en saçma tavsiye. Paran yetmiyorsa daha ucuzunu al oğlum dedi demiş efendim. O zaman şey, susadıysan su iç. Al tavsiye. Telefonun şarjı bitmesin diye kullanma.

Helikopter alırken ucuz diye hata yapmayalım diye bir video çekmişti adamın biri. İşte o videoyu çekmeden önce helikopterini alanlar hep yandı, yanıldı. Hep, hep yanıldı evet. Çalışıyorsa elleme demişim. Sosyal medyada erkeklere manita bulma tavsiyeleri verenler var. Akıllara zarar. Biz Hüseyin'le konuştuk daha geçen gün. Bu sosyal medyadaki bazı meslek gruplarıyla biraz maytap yapalım mı dedik. Ben avukatlara sardım. Çünkü devamlı önüme çıkıyor. Sakın onlara uymayın ha. Bak sakın. Ben onların birçoğunun avukat olduğunu da düşünmüyorum. Sakın. Çok çok yani garip garip grup şeyler. Bu lan böyle şey mi olur? Tanıtım mı olur? Diyemedim. Ağzımın ucuna bir şey geldi diyemedim ona. Bagajınızdan kan damlıyor. Polis açtı baktı ceset var. Bu ceset kimin diye soramaz polis. Diyelim ki alkol muayenesine girdiniz. Polis üfleyin dedi. Üflemek zorunda değilsiniz. Evet değilsiniz. 5 sene gidiyor ehliyet. Değilsiniz yani. Evet. Ehliyetsiz araba kullanıyorsunuz. Polis size ceza kesemez. Sonuçta ehliyetiniz var. Kırmızı ışıkta geçtiniz. Polis size ceza kesemez. Sonuçta insanlık hali. Sakın uymayın ha onlara. Sakın yani. Olası bir olayda üstünüzde ne bileyim işte silah olduğundan şüpheleniyor. Sizi arayamazlar. Kendinizi elletmeyin. Allah Allah. Sevgili Serdar kardeşim, Aydın'a gelirsen veya geçersen burada da evim var. Elimden gelen sağ olun, teşekkür ederim. Geleceğim efendim. Bex'e geleceğim ama tarihi belli değil. Bu önümüzdeki haftalarda olabilir. Otelden çıkmam ama ben, bilginiz olsun. Yani. Pek haberiniz olmaz geldiğimden.

Geçen video gördüm. Üstü kapalı şey demiş abi. Vergiden nasıl yırtarsınız diye video çekmiş adam. Instagram'da da paylaşıyor. Cesarete bak.

Sınavdan düşük not alıyorum, bir dahakine daha iyi çalış diyorlar. Saçma tavsiye demiş efendim. Yo değil o, iyi canım sen de. İşine gelmeyen her şeye saçma deme yani. Sınavdan düşük aldıysan çalış, yüksek al, evet yani. Ama bu şey mesela, bunun gibi değil mesela. Yağmur yağıyorsa ıslanırsın, dışarı çıkmak lazım. Düşersen kalk. Instagram meslek grupları. Yani bir garip. Bak benim arkadaşım var. Benim bildiğim bu hayatta hiçbir işe yaramıyor. Yani çaydanlık kulübü bile olmaz ondan, bak söylüyorum. Yani. Arkadaşım olduğu için çok rahat konuşuyorum. Çaydanlık kulübü bile olmaz. Bu gitti, kimden olduğunu bilmedi.

Buna mesela buradan İzmir'e gidiyoruz. Hangi yoldan gidelim diye sormayız bile buna. Konuşturmayız. Benzincide duruyoruz mesela. Uzun yol için alışveriş yapacağız. Böyle yiyecek içecek bir şeyler alacağız benzincide. Bunu aldırmayız bile. Sen arabada otur kardeşe. Bunu biz bekçi olarak alırız yanımıza. Denize girerken eşyalarımızı bekler. İşte alışverişe gideriz, arabayı bekler. Bizden önce mesela araba güneşteyse gider arabayı güneşten çeker, klimayı açar, serinletir. Biz geliriz filan. Tamam. Ondan sonra telefonlarımızı falan buna emanet. Bizdeki görevi budur yani. Danışanları var arkadaş, düşün. Bak düşün düşün. Danışanları var, düşün. 7 sene ben ne iş yapacağım diye bakındı. Ondan sonra baktı. Bazı insanları silkeliyor işte. İnternet öyle bir yer. Olmak istediğin her şey olabiliyorsun internette. Her şey. Benim haricimde herkes içerik üreticisi. Herkes. 20 küsür senedir günde 2 tane içerik yapıyor. Bunun da adı içerik oldu biliyorsun. Adam dizi çekiyor mesela. Ne yapıyorsun? İçerik çekiyoruz diyor. Lan dizi çekiyorsun işte. Ne içeriği? Bir ara da herkes DJ'di biliyorsun. Mankeni, oyuncusu, muhasebecisi, bakkalı, manavı, öğrencisi, ev hanımı, oyu buyu. Herkes DJ'di bir ara. MSN dönemi. Şimdi herkes içerik üreticisi. Olun anam olun hiç. Sonu yok olun. Herkes yayıncı falan. Olun olun hiç problem yok.

Şaydanlığa kulp olmaza güldük demiş efendim. Öyle. Ama akıllı çocukmuş. Hani baktı ki bizim yanımızda fırsat bulamıyor. Gitti başka çevrelerde denedi şansını. Parayı sizden kazanıyor. Gelip bizim yanımızda yiyor. Cimri değildir ama söyleyeyim. Yani cimri değildir. Onu diyeyim yani.

0: Akıllı çocuk. Yalnız o sertifikaları nereden aldı, kimden aldı hiç bilmiyorum yani adamla, hiç bilmiyorum yani hiç. Çok enteresan değil mi ya? Konu ne olursa olsun internete gir, bir videosu var yani. Korku filmi gibi. Hani korku filmlerinde bir konu vardır. Kulübede bir adamın yanına girerler. Hep böyle o konunun bir kitabı vardır ya, çıkartır mesela. Siz mi geldiniz?
1: 1900'lü yıllarda başımıza gelen hikayeden sonra bakın bu kitapta neler yazıyor filan.
0: Adam gider arkadan tozlu kitabı çıkartır, böyle okur falan, canlandırır. Onun gibi. İnternet her şeyin bir videosu var. Her şeyin. Her şeyin yani. Mısırı nasıl pişireceğinden, mısırı nasıl ekeceğine, kocanı nasıl elde tutacağından, kocandan nasıl boşanacağına. Her şeyde. Hepsi her şey yani.

0: Hüseyin ara verelim demiş. Verelim Hüseyin. Ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Anahtar
1: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 Fe 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE85M70H 85 inç 214 santim 4K Ultra HD Mini LED Smart TV uydu alıcılı 76.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Reklam. Bu bir reklamdır.
10: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
11: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Merhaba yakışıklı yazmışlar. Yanlış oldu herhalde. Herhalde yanlış oldu. Bizim meslekte pek yoktur o. Hani yakışıklı mısırcı da olur, güvenlik de olur. Ben hiç mesela duymadım, yakışıklı radyocu duymadım ben hiç. Zaten anca duyarım yani, görülmez yakışıklı radyocu, görülmez. Bizde genelde şey derler mesela, sempatik radyocu yani. Komik radyo, sempatik radyocu, bu da şey yani, öyle kalbimiz kırılmasın diye. Yoksa onlar da havacıva yani. Onlar da havacıva.

0: Arabaya dökülen sütü sizden sonra internette araştırdım. Gerçekten arabasını satan varmış bunun için demiş. Evet, ben bilmiyordum ben de. Ben de sizden duydum, öğrendim. Hakikaten öyleymiş. Arabanın koltuğuna süt dökülmüş. Arabayı satanlar var yani. Bir de satarken şey yapmamışlar yani, haber vermemişler filan. Hani süt döküldüğüne, çok büyük problem. Süt dökülmesi. Yok ya, sen yakışıklısın yazmış birisi. Has. Tayım böyle şeylere, yazılanlara. Sağ olsa akrabasındır. Ondan. Akrabasındır sen. Sakin ol. Sinirli. Ne yapıyorsun? Halacığım sen misin? Halan mı yazıyor acaba? Konu nedir? Konu temizlenmesi zor şeyler. 0536 901 8902. 0536 901 8902 sevgili dinleyenlerim. Aa, bu şarkıyı görünce benim eski telefon sapığı geliyor aklıma. Yayında dalga geçe geçe bitirdik, küstürdük onu ya. Vallahi billahi. Ben de bir telefon sapığı vardı, gece 3, 5, 10, 11, 22, 24 artı saat kaç olursa hiç önemi yok yani. Özel gün, resmi gün, bayram, seyran hiç önemi yok. Canı istediği zaman açık numaradan arayıp, her seferinde de başka numara, açık numaradan arayıp bana şunu dinletiyordu.
1: Bak. Nasıl uyuyorsun geceleri, nasıl?
0: Yayında söyleye söyleye söyleye bitirdik ya da o da evlendi gitti artık. Bilmiyorum ya.

Halıya bulaşan oyun hamuru. Bir şey var. Gresya. Geçenlerde mutfak duvarına şalgam sıçradı. Duvarın boyası kalktı, şalgam lekesi geçmedi. En son boyatacağım galiba. Beni de soğuttun aşktan, durumum çok ağır nasıl? Program sonunda büyük bir reklam mı aldınız? İşte tüm bunları falan marka deterjanla kolayca temizleyebilirsiniz diye yerleştireceksiniz sanırım demiş efendim. Yok vallahi yok ama güzel fikirmiş. Vallahi güzel fikirmiş yani. Bizim programda bazı köşeler var. Hani o an aklıma geliyor. Önceden aklıma gelse satıp yaparım. Ama o an geldiği için yapamıyorum. Ayakkabı.

Ya bu saydırmalı şarkılarda bir dinleyici bana bir şarkı tavsiye etmişti de bulamadım ya. Yani

yazdığını bulamadım. Bir yere not almıştım ama nereye yazdım acaba? Hani bu Mustafa Topaloğlu'nun şarkısını saydırmıştık, canımı filan biliyorsun. Buna benzer şarkılar varsa yazın bana dedim. Yazmış bir dinleyicimiz, baktım daha bu çok güzel, bu olur, bunu saydırayım dedim de. Şarkıyı nereye, vallahi nereye yazdığımı bulamadım ya. Ben de telefonumdan başka bir yere yazmam. Acaba? Allah Allah. Bir bakayım, bir daha bakayım, bir daha.

Bulamadım. Şansımıza küselim. Kıyafete dökülen oje. Bir de rica etsem kızıma sticker gönderebilir misin? Tabii ki. İşaretledim. Gönderiyorum.

Tamam, ben şimdi kendimden bir şarkı buldum sevgili arkadaşlar. Evet. Kaç saydınız? Buna bakacağız şimdi. Hazır mısınız? 0536 901 8902. Eğlenceli bir köşemizdir. Şimdi size bir şarkı çalacağım. Bu şarkıda söylediğim kelimeyi kaç sayacaksınız? Ben de sizle beraber deneyeceğim. Ben bazen şarkının arasına girip konuşuyorum ama saymanız gereken yerlerde yapmıyorum bunu. Değerli dinleyenler, haberiniz olsun. Hani bunu saymanız gereken yerlerde yapmıyorum. O da işin cilvesi yani, kafanız karışsın diye. Hazır mıyız? 0536 901 8902, 0536 901 8902. Şarkının başından sonuna kadar gibileri sayıyoruz sevgili dinleyenler, gibi. Bu şarkıda kaç kere gibi deniliyor, bunu sayıyoruz. Ben koptuğum yerde koptum diyeceğim size. 0536 901 8902. Hani doğru bilene hediye göndereyim diyeceğim ama doğrusunu ben de bilmiyorum. Bakacağız. Şarkıda kaç kere gibi deniliyor? Hazır mısınız değerli dinleyenlerim? 0536 901 8902. Beraber sayıyoruz, hadi bakalım. 3, 2 ve 1. Başlıyor. Hızlı olacak. Hadi bakalım. Hazır olun.

Aslanlar gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi git. Paşalar gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi git. Kallar gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi gibi.

0: Ya sonunda 100 kere falan söylüyor zaten galiba değil mi o zaman başı? Evet, 0536 901 80 8902. Bir ara verelim, gelelim hemen, o arada ben yazılanlara bir bakayım. Ver Hüseyin ara. Buyurun yazın efendim, kaç saydınız?
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bilgi istikbal.com.tr'de. Yumurtalarım iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Reklam.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Ya bu yapay zeka çıktı, yemin ediyorum mertlik bozuldu ya. Vallahi billahi. Yapay zekadan yazıp bakan herkes 222 demiş. Birçok var yani. Bir de saymış gibi yazmışlar. 222 serde 222 222. Yapay zekadan. Ama yapay zekalının bazıları geri zekalı oluyor. Yapay zekaların bazıları. Çok inanmayın. Hani ben hep bunu kendimden örnek veriyorum, başkası alınmasın diye. Mesela beni evli, iki tane kız çocuğum var falan gibi anlatıyor bana. Bir de ben ne deydi? Oğlum benim, ben diyorum bekar diyorum. Hayır hayır, siz yanlışınız var. Beni nereden evli biliyor biliyor musun? Ben bir telefon şakamda evli bir erkeği canlandırmışım. Telefon şakamda işte iki tane çocuk var falan diye. Bunu bilgi olarak alıyor. Ve Serdar Gökalp'le alakalı, kendisi evli, iki tane telefon. Hani karımı ben yayından bulmuşum. Hani ben... Böyle anlatıyor. Böyle. Onun için bu geri zekalıya çok inanmayın. Ki keza zaten şöyle bir olay var. Şarkının resmi açıklanan bilgisine baktığımız zaman, hani bunu resmi verilen bilgide 206 kere söylendi. Ben saymadım, bilmiyorum 222'dir 206'dır bilmiyorum. Yapay zeka 222 diyor. Çünkü çok kişi 222 yazınca girdim yapay zekaya baktım. Bu yapay zeka bilgisi. Yapay zeka diyor 222 diye. Şarkının açıklanan kendi resmi bilgisinde 206 diyor sevgili dinleyenlerim. Haberiniz olsun. Bu arada evli değilim. Hiç evlenmedim. Çocuğum da yok. Geri zekalı yapay zekası. Seni gidi seni ya. Seni gidi seni. Onun için çok inanmayın ona. Şu yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu harbiden. Bu şarkıyı bizim evden çok severler de, evdekiler, ev halkı. Çalayım da öyle barınma, yemek falan filan ihtiyacını karşılıyorlar.

Sen yine iyi. Evli misin? Karın varmış, iki tane çocuğum varmış. Benim adım Oya. Bir kadın olarak kendimi soruyorum. Benim de karım varmış. Fırtınalı bir aşk yaşamışız. Ailelerimiz karşı çıkmış falan gibi bir dizi senaryosu anlatıyor demiş efendim ya. Bir kadın olarak kadınla evli olduğumu söylüyor yapay zeka demiş efendim. Al işte. Hadi buyur. Al işte hadi buyur. Aa, benim şey yaptığım telefon şakasını gerçek bilgi olarak çekiyor. Ben dediğim gibi telefon şakasında evli bir adamı, işte çocuğum var falan filan, öyle bir şeyler demişim. İspatlıyorum, telefon şakamı gönderiyor bana. Yani. Hani düşün yani, yapay zeka diye göre bu en güzeli, yazım yanlışlarını falan düzelttireceksin buna. Ya sizinki de yine iyi. Ben vallahi bir yaşıma daha girdim. Bir arkadaşımın kardeşi Amerika'da okudu benim. Amerika mı, İngiltere mi? Amerika galiba. Bunu oradaki hocalarından bir tanesi nikahına çağırmış. Hani ya Amerika ya İngiltere, bilmiyorum, nikahına çağırmış. Bunlar da gitmişler. Kadın kendiyle evlenmiş sevgili dinleyenler. Bunun için davetiye bastırmış. İşte düğünün yapılacağı yer, organizasyon falan. Bildiğin resmi olarak kadın kendiyle evlenmiş arkadaşlar kadın. Saçmalama oğlum, sen rüya görmüşsündür diyor. Abi vallahi kalktık gittik ya diyor, şok oldum diyor. Yani. Kadın kendiyle, bu dedim hoca yani değil mi, öğretmen, evet. Yani seni de dedim bu yetiştirdi değil mi, evet. Bizden dedim uzak dur oğlum sen. Sen bizden uzak dur. Sen yine bir kadın olarak yapay zekada kadınla evli gözüküyorsun. Hani ben bir erkek olarak bir kadınla evliyim gözüküyorum. Gerçek hayatta kadın kendiyle evlenmiş. Kaç kere yüzüne sevmiyor dediler, doymadım. Her yerde okyanus sen bu. Bu bizde olmaz herhalde değil mi bu? Olma, ağır dalga geçerler. Çok ağır dalga geçerler. 10 tane şaka benim aklıma geldi şu an. Dinleyen her kişinin aklına 10 şaka gelse onu, sana bir şey diyeyim mi? Şakayla öldürürüz bunu yapanı. Vallahi şakayla.

Abi yapay zekaya kendimi soruyorum. Hem de link belirterek. İtalya'dan Mısır'a elektronik eşya getiren tüccar diyor benim için demiş efendim. İtalya'dan Mısır'a elektronik eşya getiren tüccar diyor senin için. Sana yine iyi demiş canım. Baksana kadını kadınla evlendirmişler ya. Yani. Görüyor musun? Sana yine iyi demiş yani. Amerika'da olabiliyor öyle şeyler. Adam kendi kendine evlenip kendi kendine de boşanmıştı. Boşanmasına da resmi karar verdiler demiş efendim. Kendi kendine evli adamla boşanabiliyor. Allah Allah, olaylara bak ya. Öyle bir şey olsa mesela, öyle bir şey yasal olsa kendinle evlenir misin sevgili dinleyen? Ben evlenmem kendimle yani, ben söyleyeyim ben. Kendinle evlenen var mı içimizde? Evlenmek isteyen olur mu?

Bir ara herkes kendini Google'lıyordu. Şimdi de herkes kendini yapay zekaya soruyor. Değil mi? Ben evlenirim kendimle. Çiçek gibi insanım demiş. Bravo. Böyle yazmıyor. Ben evlenirim, çiçek gibi insanım. Ben evlenmem, hiç çekilecek halim yok demiş efendim. Ailem karşı çıkar demiş efendim. Düşse baban şey, oğlum kendinle evlenip ne yapacaksın, manyak mısın sen filan diye. Yani.

0: Dur bakayım. Kendimle evlensem eşim olarak kendimin yani eşimin dışarıdan sigorta primlerini ödesem iki tane emekli maaşı alabilir miyim acaba? Bak hemen görüyor musun? Hemen bak neler geldi aklımıza. Ben kendimi çekemem, iki aya boşanırım yazmış. Değişen ne olacak? Zaten kendimiziz abi, niye evleniyoruz ki demiş efendim. Evlerden ırak olsun. Sonra ben benimle evlenmem, sevgili bile olmam, hiç çekilmem. Bu gidişle öyle olacak gibi. İnşallah olmaz, hadi oldu diyelim. Her şeyi de bana sormayın. Her şeyi de bana sormayın. Düşünsene mesela kendinle evlisin mesela. Akşam halı sahaya çağırıyorlar. Karım izin vermiyor diyorsun. Bir de kendinle evlisin ya. Hanginiz kadın hanginiz erkek oluyor bu şeyde? Hanginiz kadın hanginiz erkek? Bir işaret koymak lazım. Karıştırmayalım. Bana çok değişik sorular geliyor. En güzeli tamam. Kafayı hafif kırdım Fatih'i size öyle bırakıyorum. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Beni de Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Akşam 10'a kadar dikkat edin, gerisi bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.
7: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
8: Saat 18. Bu bir reklamdır.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Türk futbolunda yeni sezon başlıyor. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında bugün son şampiyon Galatasaray ile Çorum FK saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezon

0: da Süper Lig'de çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin hayata geçirileceğini, yarı otomatik offside sisteminin de Advanced VAR'la daha ileri bir seviyeye taşınacağını aktardı. Süper Lig'in birinci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo Mavililerin kamp kadrosunda yıldız transfer Muhammed Salah da yer aldı. Fenerbahçe 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrafor Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi. Lukaku, "Burada olmak benim için büyük bir gurur," dedi. Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Trendyol 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında Esenler Erokspor bugün Sarıyer'i konuk edecek. Maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.168 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 88 kuruş, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.875, yarım altın 22.026, çeyrek altın 11.013, gram altın ise 6.750 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul, Ankara ve Kayseri 29, İzmir 35, Antalya ve Diyarbakır 37, Adana 36, Trabzon 27 ve Erzurum 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: deli olmuşum deli.
1: Hallarıma baksana, deli olmuşum deli. Hallarıma baksana, kestim selam sağlam.
0: İyi akşamlar, saygılar kıymetli dinleyiciler. Rüzgarlı bir İstanbul akşamı. Serdar'ıma teşekkür ederiz, var olsun adamım. Bakma öyle, sinirliksen. Efendim cuma günleri şey oluyor böyle ya, pastaydı, börekti, biliyor musun? Simit gelmiş. Benim dişlerimin arasında yaptım ama. Herkes radyoda öyle geziyor, biliyor musun? Az önce Selahattin geldi böyle yaptı. İçinde bir şey var ya. Ne iğrençsiniz dedim ya. Birazcık kendinize girin kardeşim. Kurumsal bir yerde çalışıyorsunuz ya. Bir hareketlerimize dikkat edin. İçeride simit var. Hüseyin iki tane daha var. Yedin onları, gördün mü?
2: Yedim.
0: Bir tanesini ben patlattım onu. Bir tanesini ben patlattım. Bir buçuk yiyecektim dedim, yayına girip olmasın dedim.
2: Bir buçuk
0: yani
2: yiyecektin.
0: Vallahi simit beş tane yerim, bir rekorum var zaten.
2: Ama yarım benim rızkımdı.
0: Senin mi içerideki? Yarım bir tane vardı. Aa, iyi ki yememişim Allah.
2: Her reklam arasında bir tane yiyorum.
0: Oğlum onun yanına al, patlatırlar onu, ben sana söyleyeyim. Lig Radyo var burada ya. Lig Radyo ile beraber çalışıyoruz, bunu öğren artık. Kaç ay oldu burada başlayalı?
2: Ya, üç ay olacak artık.
0: Üç ay olmuş babacığım, bunları öğrenin artık ya. Lig Radyo varsa, özellikle Erke buradaysa. Erke gömer abi. Mesela Erke birinin doğum günü olur, pasta olur ortada. Erke Tümer bu arada sevgili dinleyiciler. Lig Radyo'da dinleyebilirsiniz kardeşimizi. İçeride ortada pasta olur böyle. Erke uzaktan önce bir bakar, der ki ya çok tokum be. Vallahi tam zamanında kestiniz pastayı. Neyse, pastalar yenir, pastanın yarısı kalır. Herkes odalarına dağılır. Bir geliriz, yok. Pasta yok yani. Erkeğin de durumu o. Erkek gibi diğer arkadaşlar da böyledir yani. Kıymetli dinleyiciler, muazzam bir akşam diliyorum sizlere. İnşallah keyfiniz yerindedir. İstanbul rüzgarlı. Yarın ve pazar günü de öyle olduğu söyleniyor. İnşallah bulduğunuz yerlerde hava cillop gibidir. Çünkü böyle rüzgar olduğunda da insan bir çarpılıyor. Boynu tutuluyor, bir şey oluyor falan. Bu evdeki o ses haricinde rüzgar ben çok sevmem. Size de sorayım, sever misiniz rüzgarlı havalar ama... Evde bir uğultu olur ya mesela, onu severim. Bu güzeldir. Bir de rüzgarlı havalara da dikkat edin. Yerli yersiz araba alarmları çalar. Dikkat edin.
2: Evet.
0: Neden? Neden biliyor musun peki?
2: Neden?
0: Neden? Şundan dolayı galiba. Benim tahminim, yapraklar uçuyor ya, poşetler uçuyor, arabalara çarpıyor falan. Hı-hı. Herhalde ondan dolayı. Mutlaka bir arabanın alarmı vii vii vii vii çalmaya başlar. Yine çalıyordu. Ben evden çıkarken yine bir arabanın alarmı vii vii vii vii vii ötüyordu. Rüzgarlı hava sever misin?
2: Asla.
0: Seven de çok yoktur gerçi. Yani uçurtma merakın yoksa rüzgarlı hava pek fazla tercih edilmez. Bakayım. Bir şey söylüyordun, özür dilerim güzel kardeşim, böldüm seni.
2: Hele ki hafta sonuna denk geliyorsa çok sıkıntı benim için.
0: Değil mi? Yani. Ya biz balıkçılar, balıkçı tayfası, ulan cumartesiyi bekliyorduk sabırsızlıkla. Rüzgarlı havada balık da tutulmuyor, olta da atılmıyor. Yine güme gitti. Bakalım hafta sonu ne yapacağız? Evi boyayalım diyoruz, bilmiyorum. Var mı hafta sonuna bir öneriniz? Hafta sonu şu aktiviteyi yapabilirsin dediğiniz bir şey var mı? Ev boyamaya giresin var da... Yani tek başıma halledebilir miyim? Hanımın çünkü boyun fıtığı var yavrumun. Şimdi yardım da edemez, tribede girer o. Çünkü bir önceki boyamada ben ona arada fırçayı veriyordum. Hadi burayı da sen boya. Çocuklar yaparsa böyle. Hadi bakalım. Priz kenarlarını sen boya. Onları bantla da boya da falan. 2 yıldır onu konuşuyor. Bak burayı ben boyadım diyor.

0: Hafta sonu önerisi, ailece kanoya gidin. Ya hanımın boy fıtığı var diyorum. Ne kanosu kardeşim ya? Kız yapamıyor. Doktor yasakladı. Valla doktorun yanında pet şişe vardı böyle. 1,5 litrelik. Bak dedi ablacığım, bunu bile buraya kaldırmayacaksın dedi. Yani o kadar dikkat edeceksin. O yüzden öyle şeyler yapamıyoruz efendim. Abi koşu yapın demiş efendim. Belgrad'a gidip koşalım öyle mi? Dünya ne saçma aktivitesi geliyor bana ya. Bir de foşur foşur öten bir eşofmanım varsa bırak. Bir şey mi? Solda ayrı, sağda ayrı fışır ses çıkıyor ya. Duruyor falan. Böyle elleri şeye getiriyor, dizlerine getiriyor böyle. Rüküye gidiyor. Böyle... Merhaba, merhaba. Merhaba, yandakilerde merhaba vardı falan. Hiç sevmem koşu, yürüyüş falan. Halbuki doktorlarda onun çok faydalı olduğunu söyleyebiliyorsunuz.
1: Evet, bir de şu son zamanlarda bir moda var.
0: Neymiş moda?
1: Run club'lar.
0: Run club nedir ya?
1: Böyle toplaşıyorlar, hı, koşarken flörtleşiyorlar.
0: Şey, koşu kulüpleri.
1: Evet.
0: Ne yapıyorlar peki? Bekarlar için organizasyon bunlar. Millet birbirine kaynasın diye. Türlü türlü şeyler. Run club'lar.
1: Run club'lar.
0: Run club deyince dedim run geyiği falan mı? Pazarlıyorlar, öyle bir şey mi acaba?
1: Yok böyle koşarken işte.
0: Arkadaşlar, İstanbul'dakiler için söylüyorum ama diğer illerde de varsa lütfen bana söyleyin bunu. Şimdi biz cumartesi veya pazar sabahları zabağından böyle sabahın 5.30'unda 6'sında İstanbul Boğazı'na gidiyoruz balığa, balık tutmaya. Çok da güzel ortam oluyor böyle, o balıkçılar birbirlerine bir şeyler ikram ediyor, muhabbet ediyor, böyle çok sıcak samimi bir ortam var, tavsiye ederim. Yalnız yanımızda sabahın köründe erken vaktinde diyelim. Böyle 20-25-50 kişilik gruplar koşuyor. Kızla erkekle böyle keyifleri yerinde, mis gibi mutlular falan ama... Ya arkadaşlar, o ses bombalarını sonuna kadar açmak zorunda değilsiniz. Önde bir tanesinin elinde ses bombası var. Telefonunu bağlamış, oradan bir müzik açmış. O müziğin ritmine göre koşuyorlar. Ya benlikte sorun yok, balıklar kaçıyor kardeşim. Sonuna kadar açmış, koşuyor oradan sahilden. Şimdi sahilde hani ev yok tamam da... Ya ileride sahilin bittiği yerde evler var ya. Oradaki insanlar rahatsız oluyor mu? Bence rahatsız oluyordur yani.
1: Evet,
0: türlü
1: oluyor.
0: Türlü müzikler, ritimli ritimli bayağı bir. Arada ses veriyorlar birbirlerine. Şimdi sol falan öyle yapıyor. Şimdi sağ. İstanbul'da var. Bilmiyorum İzmir, Ankara başka yerlerde var mı? Bir yazarsanız mutlu olurum. Yani bu tipler orada da var mı bu tipler? Oraya doğru mu koşuyorlar ya da? Şevval'e ne oldu Keltoş'um? O da mı gitti? Nö. Sena hasta. Çocukların şifti değişti. Bu yüzden kızımız sabah vardı. Şimdi yok. Ama bizim Şevo pazartesi izne ayrılıyor. Bir hafta daha yok yani. Bir hafta daha Hüseyin'e katanca sevgili.
1: Yapacak bir şey yok, evet.
0: Konya'da yaşıyorum.

0: Konya'da da aynı sorun var demiş efendim. Sahil kenarlarında hep aynı. Konya'da sahil kenarlarında. Allah Allah. Göl kenarı falandır belki. He? İzmir'de de var. Pazar sabahı Eyüp Sultan'da sabah namazına git. Güzel organizasyondur. Arkasından da güzel bir kahvaltı demiş Mesut Bey. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Daha önce yaptık. Mesut Beyciğim, hakikaten Eyüp Sultan'ın o manevi atmosferi, o ruhu çok güzel oluyor. Bir de sabah namazından sonra Eyüp'te orada şeyciler var. Mesela çaycılar var. Bir ablamız var. Hemen köşede tek başına bireysel satıyor. Böyle çok tatlı bir abla o. Bir de salep var. Leblebili salep evet. Satıyor. Çok güzeldir. Hemen orada şeyde yani Eyüp Camii'nde o salepçinin yanında şeyin kabri var. Ebu Suud Efendi'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın hocasıdır. Onun o aradan, sokaktan aşağı doğru indiğin zaman o dükkanların yeni açılma telaşı, o rüzgar şey güneşin o sokağa vuruşu falan, inanılmaz güzel bir atmosfer. Hemen sol tarafında da bir otopark var tabii. Orayı yürüyene kadar orayı koklamak çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bu da güzel bir aktivitedir yani.
1: Bence de.
0: Değil mi? Tabii. Güzeldir, keyiflidir. İstanbul'da onların böyle güzellikleri var ama farkındaysanız hep kimsenin olmadığı saatler. Yani sabahın en erken vakitleri veya gece kimsenin olmadığı vakitlerde insan olmasa güzel şehir aslında. Yaşanacak şehir valla.
1: Bence de yani saat 5'te 6'da gezeceksin, eve geleceksin. Ya
0: o kadar, o
1: ya.
0: Kadar yani. Caddebostan'da aynı durum var diyor. Çok rahatsız edici. Müziği sonuna kadar açıp koşuyorlar demiş efendim. Antalya'ya gelirseniz ücretsiz yaptırırım. Akraba indirimi. Neyi efendim? Anlayamadım. He, üste yazmış. Çok teşekkür ederiz. Bir tedavi yönteminden bahsetmiş. Şöyle böyle diye. 3 tane boyun fırtığım vardı, geçti. Tabii yani bu mesajınızı şöyle algılamıyorum. İşte alabalığı ters yatır, işte buranın yapıştır falan. Öyle değil de bir kuru iğne tedavisi diye bir şeyden bahsetmiş. Çok teşekkür ederiz. Ata Bey bir bakalım. Antalya zaten hanımın memleketi. Evet, mevzuyu verdim mi? No. Birazdan mevzuyu vereceğiz efendim. Mevzuyu vereceğiz. Shift ne be, Türkçesi yok mu demiş. Shift mi dedim ben? He, shift dedim.
1: Evet.
0: Doğru, shift var Türkçesi ama şey, plaza dili, iş hayatı dili, haklısınız efendim. Başka bir şey, Türkçesini kullanmak lazım onun. Ne kullanalım onun yerine, shift'in yerine?
1: Çalışma saati.
0: Diyelim, evet. Çocukların çalışma saati, arkadaşlarımızın çalışma saati.
1: Vardiya.
0: Shift dediğim için özür dileyeceğimi hiç aklıma gelmezdi. Sinan Temur'un bu Türkçe hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Shift ne lan, doğrusunu söyle diyor. Özür dileriz Sinan Beyciğim. Mevzu verelim mi artıkın?
1: Verelim.
0: Hadi verelim.
2: Verelim.
0: La la la la. Tinky Winky'lerden Hüseyin'den verelim'i duydunuz. Verelim.
1: Verelim.
0: Haydi. Geliyor efendim. Bugünün mevzusu ne biliyor musunuz? Bugünün mevzusu şu. Hayatınıza aldığınız en acayip tavsiye. Bugünün mevzusu bu. Hayatınıza aldığınız en acayip tavsiye. Etrafınızdan çok tavsiye duymuşsunuzdur. İnsan yaşı ilerledikçe daha az tavsiye duyuyor. Bu iyi bir şey değil. Ben tavsiyeleri seven bir kimseyim. Rot balansı severim. Uyarıyı, kontrolü bayılırım. Tavsiyeleri de severim. Hatta benim bir kitapçığım vardı, böyle küçük, yeşil bir kitap. İçinde böyle tavsiyeler vardı hayata dair ve ünlü düşünürlerin, dünyada sayılı isimlerin sözleri de var onlarla beraber. Yani atıyorum işte Napolyon böyle demiş, işte şöyle yapmış, tavsiyedir falan gibi. Çok uzun yıllardır böyle başucu kitabımdı, çok sevmiştim onu. Kayboldu gitti, yeşil böyle yırtık pırtık bir kitaptı. Tavsiyeler insana şey veriyor... ne derler ona, soruları önden almış gibi bir duygu veriyor. Yani bak ben bunu yaptım, tavsiyemdir, sen de böyle yap. Tabii herkesten de dinlememek lazım yani.
1: Tabii.
0: Sonuç itibariyle. Çünkü insanlar türlü türlü tavsiyeler veriyor. Işıkları kapatırsan sivrisinekler görmez falan. Saçma sapan tavsiyeler verenler de olur yani. Sinirlenince 10'a kadar say, geçiyor falan. Bunlar tavsiye değil ama siz bunları yazın, aslında biz bunların peşindeyiz. Böyle tuhaf tavsiyeler, aldığım en acayip tavsiyeydi ya dediğiniz şeyler. Sinirlenince 10'a kadar saymak mesela beni sinirlendirir abi. 1, 2, 3, 4 ben niye sayıyorum lan şu anda? Ben niye sayıyorum? Bak, insan bunu düşünce sinirlenir yani. Tuhaf, ilginç tavsiyeler. Mesela erken kalkan yol alır. Bu güzel bir tavsiye değil mi?
1: Güzel.
0: Saat 8'de işe gideceksin, bize 6'da durakta bekleyin. Erken kalkan yol alır sonuç itibariyle. Hayatınızda aldığınız en acayip tavsiyeyi sorduk sevgili dinleyiciler. İşte büyüklerimiz genelde söyler, paranı biriktir, geleceğine yatır, tasarruf et. Mesela güzel bir tavsiyedir. Gerçi bu dönem çok tutmuyor gerçi mesela. Para biriktiriyorsun bir şey almak için. Tam biriktiriyorsun, ürün alacaksın. Üç katına çıkmış. Çok çok uygulanacak bir tavsiye değil bu dönem ama hayatın tamamında uygulanabilecek bir tavsiyedir efendim. Dünyanın her yerinde her ürünün fiyatı koşuyor, coşuyor, durduramıyor efendim.
1: Evet, kızlar çok şey yapıyor bunu. Sepete ekliyorlar.
0: Evet, ay bir şey mi? Ruj ekledim.

0: sesi aldım diyor. Uygulanabilir miyim? Yani kendi karakterinize yakıştırıyorsanız uygulanabilir tabii ki. Ya da ortamda kimse olmasın.
1: Dalga geçerler.
0: Onu böyle daha sakin anlara denk getirelim. Evet efendim. Hayatımda aldığım en acayip tavsiye. Reklamlardan sonra show devam eder. 536-901-8902. Kısa bir ara sonra buradayım.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0. Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sertiz.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Hayatınız boyunca aldığınız en acayip tavsiyeyi sorduk efendim. Genelde yalanla ilgili gelmiş, yalanla ilgili. Kemal diyor ki, yalan söylemek zorunda kalırsan detay ver, inandırıcı olsun diye bir tavsiye almıştım diyor efendim. Katılır mısınız demiş. Katılırım. Ama şimdi detay vereyim derken de gidip 18. yüzyıl Fransız edebiyatına konuyu çevirme ya. Çok fazla da detay verme. Ve her şeyin detayı, daha geçmişten alanlar var bir de anlatırken. Bütün detayları verdiğin zaman şey oluyor, karşı taraf yalana konsantre olamıyor, detaylara konsantre, kafa dağılıyor tabii, öyle inandırıcı oluyor. Mevzu o tabii, yalan söylerken detay vermek inandırıcı. Bizim Hüseyin kalemle kağıtla arası iyi, kardeşimiz senaryo yazıyor aynı zamanda değil mi? Bir evet, senarist evet. Bir tarafın da var yani. Alkışlıyoruz, gurur duyuyoruz. Böyle karakterleri konuştururken bunları uyguluyor musun? Yani yalan söyleyen karakteri gerçek tabii. Hayattaki gibi detay verdiriyor musun yani?
1: Tabii. Yani karakter oluştururken şey yapıyoruz. Bu bunu der mi?
0: Der mi?
1: Saatlerce konuştu. Bu bunu demez.
0: Peki mesela tablon oluyor mu? Büyük tablolar olur ya, böyle duvara karakterleri yazarlar. İşte karakterleri budur. İşte bu, boyu budur. Yalan söyler. Babasını işte 3 bölüm önce kaybettiği falan. Evet. Şimdi bazen senaristler unutuyor böyle şeyleri. İzleyici de yakalıyor. Oğlum ölmemiş miydi lan? Hadi senarist unuttu da kardeşim, yapımcı da mı unuttu? Yönetmen de mi? Yardımcı yönetmen de mi? Reji de mi uyanmadı lan? Bir sürü hata buluyoruz dizilerde, senin filmlerinde. O hatalar niye oluyor Hüseyin?
1: Ya o hatalar böyle o doğrudur diyor. Yardımcı yönetmen kontrol etmiyor atıyorum. Gözünden kaçıyor. Reji de diyor ki yardımcı yönetmen bir şey demediyse zaten diyor kesin diyor. Doğrudur,
0: doğrudur
1: diyor.
0: Doğrudur zincirleme, hata yani, tamlaması.
1: Çoğu zaman da şu aman bir şey demesinler.
0: Ya da yönetmen diyor. Senariste uyuz bilerek söylemiyor. Hani bunu değiştirsinler olabilir diye. Çünkü bu işin içinde olanlar bilir ki şöyle ne, o tabiri dur, yayında kullanamayacağım şimdi o tabiri ama yönetmen de ay keşke bu kanala girmeseydik. Yönetmenle senarist iki ayrı kişi ve genelde birbirlerini sevmezler. Çok haz etmezler çünkü yönetmen kafasındakini çekmeye çalışır. Senarist değil ki, der ki ben böyle yazmadım ki, böyle çekmen lazımdı der falan.
1: Kesinlikle.
0: Yani çok zordur. Bir tabiri var, onu yayında kullanamıyorum. Senarist ve yönetmen aynı kişi olursa

0: ne ala yani, yapımcı için ballı lokma tatlısı tabii. Biz nereye geldik lan bu konu?
1: Bu konu ne oldu ya? Şimdi
0: ben... Diyalogdan geldik. Diyalog. Yalandan geldik. Yalan deyince dizi sektörü tabii. Evet. Yani hem senaryo anlamında hem sektör anlamında söylüyorum.
1: Entrika.
0: Aldığınız en acayip tavsiye. İlk boşanan sen değilsin dediler. Doğru söylediler demiş. Bu tavsiye değil ki efendim. Bu bir tespit. Biz tavsiye ediyoruz. Yani mesela şöyle tavsiye ediyoruz. Şöyle bir şey olabilir de. Ay, ilk boşanan sen değilsin. Boşan, hemen evlenirsin valla gibi bir.
1: Evet.
0: Yani boşanmasını tavsiye edip karşılığında ne bulacağını söylese. Kabul ki genelde boşanmak üzere olanlara böyle derler. Hemen kestirip atarlar. Hiç şey duymadım ben. Ay, bir kere daha mı denesiniz falan. Boşan abi bırak ya. Dedim. Bırak abi bırak.
1: Hep bir olumsuzluk
0: yani. Hep
1: bir
0: olumsuzluk vardır yani. Boşanmak üzere olanlara böyle söylenir. Aldığınız en acayip tavsiye. 1 milyona araba aldım. Keşke 300 daha verip şunu alsaydın diye bir tavsiye aldım diyor. Ulan zaten param olsa onu alırdım ya. Tavsiyemi kaldım ben diyor. Doğru. Bu da çok söylenir değil mi? Hep üstüne bir şey koyup daha iyisini alma çabası. Aldığım en acayip tavsiye. Yıllar önce İmam Hatip'e gönderirken imam ol diye tavsiye vermişti babam. Nereden bilsin adam benden imam olursa cemaati kim yola sokacak? Mustafa Sarıoğlu diye bir dinleyicimiz yazmış efendim. Ya ben yapacaktım dediğiniz anda geldiğiniz yolu geri biraz gidin, hatırlarsınız. Bu da gereksiz bir tavsiyeydi diyor. He, şimdi anladım efendim. Ya ben ne yapacaktım dediğiniz anda geldiğiniz yolu geri biraz gidin. Şimdi anladım. Mesela odaya geldin, ben ne yapacaktım ya diye kaldın ya.
1: Evet.
0: Odadan çık diyor, tekrar odaya gir. Böyle bir tavsiye.
1: Flashback.
0: Diyor. Öyle diyor, hatırlayabilirsiniz diyor. Ama gereksiz bir tavsiye demiş. Kendi de uygulamamış belli. Bize uygulatmış efendim. Aldığım en gereksiz tavsiye. Takma kafana ya. İş işte, eş eşte bulunur. İkinci kısma katılmıyorum ama ilk kısım doğru diyor. Çok gülmüştüm duyduğumda demiş. Sinem Hanım yazmış. İş gördüm. Bu defa seni eş eşte bulunur ne demek lan? Ama iş işte bulunura ben de katılıyorum efendim.
1: Evet ama eş kısmını bilemedim.
0: O ne demek ki, ben anlamadım onu. Aldığınız en acayip tavsiye. Sen ne dersen de, yıllar... Bir şeyi satın alırken pazarlık etmekten çekinme. Sen... En son ne olur diye mutlaka sor derdi annem. Sen ne dersen de, hatta en son ne olur dediğim bir satıcı abim, abi en son ben dükkanı kapatıp memlekete dönerim. Bu fiyata alman lazım dedi. Vicdan azabından ürünü iki katı fiyatına verse alırdım demiş efendim. İşte iyi satıcı kelimelerle aslında oynar, sana o duyguyu verir, sen de o ürünü alırsın. Mesela şöyle diyen bir satıcıdan ben de etkileniyorum. Tamam abi, mesela 40 diyor. Abi 35 olmaz mı kardeşim? Gerçekten hani olmuyor, kurtarmıyor. Abi 35, iyi abi ver, kazanmayalım bir şey. O zaman 40 veriyorum.
1: Vicdan yapıyorsun.
0: Vicdan yani. Yapıyorsun. Aldığım en acayip tavsiye, evlenme. Zamanlar boş. Bugün benim karım bir şey yazmadı ya. Uyudu kaldı herhalde. Sen ne dersen de, yıllar geçiyor, fark etmesen. Aldığım en acayip tavsiye şuydu. Şunun bak sen bunun dövmesini yaptır, beğenmezsen lazerle sildirirsin tavsiyesiydi diyor. Var mı dövmen? Var mı? Gösteriyor. Oğlum söylesene var diye. Onu mu dövme değil lan. Yeni bir kol yaptırmış efendim, mekanik. Nerede var söyleyelim hemen. Sol kolunda ne o Hüseyin?
1: Bu Maori.
0: Maori nedir ya? Ya
1: eski kabile dövmesi diye geçiyor.
0: Kabile reisinin mızrağını yaptırmış koluna efendim. Maori diye mi geçiyor?
1: Evet, eski kabilelerde böyle güç sembolize eder. Hmm. Oradaki işaretler işte, birkaç tane benim burcumun
0: sol kolda. Sağda Maho ağayı yaptırıyor. Şey, güzel olmuş ama yani, tamamlamış. Evet.
1: Evet, senin de sağ koluna yaptıralım bundan.
0: Ben de hiç dövme yok. Yani vücuduma kazıyacak değerli bir şey bulamadım efendim. Valla. Belki canım anam yazdırır. Çocuk yapın, Allah rızkını verir diye bir tavsiye aldım demiş efendim bir dinleyicimiz. Ya konu o değil ki abi. Konu

0: Tamam, evet de Allah, bizim inancımıza göre evet Allah rızkını verir, doğru. Tamam da ona vakit ayırman lazım, eğitimiyle ilgilenmen lazım. Şu an yaşadığı zaman diliminde o çevrede doğru mu yetişecek? Yapabilir miyim? Bir sürü soru var yani. Konu ekmek mi yani? Sadece ne yiyecek bu çocuk? Annem komşuluğu çok överdi. Ev alma, komşu al. Bu çok önemli derdi. 280 daireli bir binada oturuyorum. Bir sürü komşum var ama kimseyi de tanımıyorum. Evde kira bu arada demiş efendim. Evet, aldım en acaba bir tavsiyeydi. Kayınbabam hafta sonu fıtık için dikenli aloe vera sür dedi kayınbabam. Bitkinin içeriğinde bunu iyileştirecek hiçbir şey yokmuş. Araştırdım demiş efendim. Ama kayınbabam söylediği için bu tavsiyeyi ciddiye aldım diyor. Anam sen bu kızı al pişman olmazsın dedi. İyi ki almışım canım anam. Necmi Özyiğit yazmış. Necmi Bey mutlu bir evlilik sürüyor. Allah herkese nasip etsin efendim. Ama Necmi'yi de merak ettim. Bir sesini duymak istiyorum. İnşallah açar. Necmi seni arıyoruz. Lütfen telefonu aç Necmi. Bir iki sorun olacak da. Anası demiş ki Necmi'nin sen bu kızı al pişman olmazsın demiş. Necmi Beyciğim telefonu hemen kulağımıza çok hızlı.
1: Kulağımda abi.
0: Tamam öyle olsun. Necmi'cim görücü usulü mü evlendiniz?
1: Ona yakın bir şey abi.
0: Ona yakın ne demek? Uzaktan mı gördün? Nasıl oldu?
1: Ya abi ben tanışmıştım da. Anneme gösterdim, tanıştırdım. Annem de tabii biraz konuşup şey yapınca insandan anlıyorlar da eski insanlar.
0: Analar anlar.
1: Anam da hemen böyle bu kızı kaçırma al pişman olmazsın dedi. Her zamanki gibi haklısın sağ olsun biz de pişman olmadık. Allah razı olsun.
0: Ellerinden öpüyoruz. Selamlarımızı ilet kendisine. Annenizin öngörüleri tutuyor efendim. Sorar mısınız altın ne olur sene sonunda? Hayattadır inşallah.
1: Çok şükür abi ikisine sağ ikisine.
0: Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Ellerini öpüyorum. Selamlarımı ilet anneciğine, tamam mı?
1: Teşekkür ederim abi. Götürün.
0: Eyvallah. Necmi alkışlarla oluyoruz. Necmi görüşürüz.
1: Abi sticker alacağım mı sticker?
0: Sticker mı? Ne evet alakası ya var? Biz sticker mı veriyoruz kardeşim?
1: Yollar. Tamam canın sağ olsun abi.
0: Bak iyi satıcı. Necmi gönderdik.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Abi, sağ ol. Tamam, görüşürüz. Öterek uzaklaştı aramızda. Necmi'yi sabitledim Hüseyin'cim. Sticker'ı sen artık ellerini öper.
2: Hemen.
0: Necmi'yle bir daha konuşacaksın. Necmi'yi aradığında şey desin. Kardeşim neredesin ya? Hiç konuşmuyoruz. Aramıyorsun. Peki. Aldım en acayip tavsiye. Müdürüm elden verdiğin döviz borcunda paraların seri numarasını al demişti. Bak Tayfun Bey'e gelmiş. Tayfun Bey yazmış. Elden verdiğin döviz borcunda paraları seri numarasını al. Oğlum senin müdür...
2: Vay.
0: Hayırdır senin müdür ya? Ne biçim bir tavsiye lan bu? La Casa de Papel'de vardı bu ya. La Casa de Papel'de gördüm ben bunu. Onların fotoğrafını çek şey yap diyor. İspatlayamazsın anlamında mı? Doğru elden veriyor nasıl ispatlayacaksın? Evet. Ben almadım da diyebilirim.
2: Bayağı güncel bir tavsiye bu arada.
0: Güncel bir tavsiye. Şöyle bir şey olabilir belki. Hani elden verdin. Vermeden önce WhatsApp'tan şey yaz. Kardeşim 10 dakika sonra işte 5000 dolar sende. Yaz mesela. Yazılı. Belki abi. O da ne diyecek? Tamam kardeşim diyecek. Öbür türlü senin tuzağını biliyorsa, tuzak değil de garanti almanı biliyorsa yani o şeyi yakaladıysa o da bu demek yazılı belge istiyordu, uyandı. Diyecek ki evet kardeşim diyecek. Öbür türlü hayır dersen ne parası ya falan dese parayı da vermesin zaten. Nasıl? Bir WhatsApp konuşmasıyla bunu
2: çok güzel
0: çözebilirsin. Ben bunu bizim Selahattin'le uyguladım. Çok güzel oldu. Bizim teknik müdürümüz sevgili Selahattin'le. Selahattin'le bir şey konuşuyoruz mesela unutuyor ya da ben unutuyorum. Artık şey yapıyoruz, mail atabilir miyiz? Çünkü söz uçar yazı kalır ya. Kalıyor abi. Yazılı belge. Evet efendim. Yok yok ara demiş efendim. Ara, bana mı diyorsunuz yok yok ara diye? Tayfun Bey mesajı atar. Anlamadım. Geçtim. Aldım en acayip tavsiye. Kilo vermek için zayıflama iğnesi kullan diye bir tavsiye aldım demiş efendim. Şirketimizde kilolu olan ne kadar beyefendi hanımefendi varsa son bir yılda İğne gibi oldular. Yani deli gibi yayılıyor bu iğne meselesi, zayıflama iğnesi meselesi. Evet. Ülkecek biz bazı konuların şeyini çıkarırız. Şimdi söylemeyeyim de.
2: İğnesini.
0: İğnesini çıkarırız. İnşallah kötü haberler almayız. Temennimiz o yönde. Çünkü bir şey trend oldu mu herkes yapar. Bunu tabii

0: kontrollü yapmak lazım. Yani korkuyorum şu haberleri okumaktan, çok korkuyorum. Böyle merdiven altı yerlerde de bunu yapmaya başlayıp insanların hayatını kaybetmesini inşallah seviyet vermez deyip araya gidiyorum. Aradan sonra show devam. Aldığınız en acayip tavsiyeyi sorduk efendim.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sepetinde.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Garanti BBVA.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Benden acayip tavsiye. Herkes araba ve ev konusunda çok tavsiye almış. Yani millet birbirine bu konuda çok tavsiye veriyor diyor. Yani ev aldım işte şunu tavsiye ettiler. Bence balkonu mutfağa kat yani. Şey, araba alıyorum bunu alsaydın keşke üstüne koysaydın falan diye. Hıçkırığın geçmiyorsa biri seni korkutsun dediler. Kendimi korkutturdum. Ve geçti diyor, tavsiye tuttu demiş efendim. Bu meşhurdur, bu bilinen bir şeydir ya, hıçkırığın geçmiyorsa. Yani ama şey, ummadığın bir anda olması lazım böyle. Hiç senin bilmediğin bir anda korkutmaları lazım. Biliyor muydun bunu Hüseyin?
1: Bunu biliyorum, bir de şey var. 7 kere işte 7 yudum su iç. 7 kere dilini damağına değdi.
0: Bu ne böyle geçiyor mu?
1: Benim hiç geçmedi ya.
0: Abi orada işte kasın istemsiz hareketiymiş galiba. Onu böyle korkutunca, ya bazıları da korkutma deyince işin şeyini de kaçırıyor. Kalp ritmini bozuyor bu sefer, kalpten ölecek.

0: Aldı menajer tavsiye. Abi bu arada bizim Banu Hanım'ımız, İK müdürümüz Banu Hanım, hapşuruk için ananas demek de iyi geliyor diye bir tavsiye de bulmuş. Sadece ananas mı diyoruz, bu kadar mı yani?
1: Yani bir kere mi diyoruz?
0: Birkaç defa söylememek lazım onu da çünkü. Gerçi birkaç defa söyleyince sana ne oluyor yani? Ananas, ananas, ananas, sana ne, sana ne, sana ne, sana ne? Ananas. Allah Allah.
1: 7 kere söylenir bu da kesin.
0: Ananas. Dur dur deneyeceğim bakalım. Efendim dur bakayım, efendim dur bakayım, dur bakayım. Evet şu oradan bakayım. Aldım yine cevap tavsiye, çocuklarıma tavsiyem. Ana sözü dinleyenlerin ömrü uzun olur diye ben tavsiyede bulundum demiş efendim Buse Hanım. Dur bakayım. Suyu yalnız öne doğru eğilip içmeniz lazım hıçkırıkta demiş efendim. Böyle şeyler söylüyorlar. İşte suyun arka tarafından, yani ağzına yakın olan yerde de o dalga geçmeye giriyor da diğer taraftan içmeye çalış falan diyor, hıçkırığın geçer. Aldığım en acayip tavsiye. Otobüste yer vermemek için gözlerini kapatıp uyuma numarası yap dediler bana demiş efendim.
1: Çok yaptım ya.
0: Evet, hepimiz yapmışızdır onu. Allah affetsin. Yanacağız. Sırf bu yüzden yanacağız ben söyleyeyim. Akrabalarla aranı iyi tutmak istiyorsan her bayram mesajına hayırlı bayramlar canım ailem. Anlamadım bunu, geçiyorum efendim. Efendim. İlk çocuğumuz erkek oldu. Çok güzel çocuk, kız güzelliği var. Arkası kız dediler.
1: Nasıl yani?
0: Tavsiye gibi yani. Hani ikinci yapın kız gelecek.
1: He öyle.
0: İnandık yaptık. Kız olsun istedik. İki oldu, o da erkek oldu. Bunun arkası kesin kız dediler. Tavsiyeyi aldı. Yine inandık. Kesin kız dedik. Üçüncü çocuğu yaptık. O da erkek oldu. Bu sefer tavsiye.

0: Ya Emre Allah aşkına. Ya bunu bilemezsin babacığım yani. Şimdi bununla ilgili haberler gördük daha önce. Artık teknoloji ilerledi. Hangi çocuğu istiyorsanız ayarlıyorlar, yapıyorlar falan gibi. Böyle vardı ya böyle haber.
1: Ayarlıyorlar,
0: yapıyorlar falan filan gibi. Emre telefon açarsa bazı sorularım olacak. Emre'cim iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
0: Üç çocuk var ama ya arkası kızsa? Yani ya
2: evet,
0: dört kız.
2: Arkası kızsa hep öyle dediler. Kandırdılar bizi.
0: Abi dördü niye denemiyorsunuz ya? Belki kız gerçekten arkası. Nereden bileceksin bunu?
2: Dördüncüde artık doktorun tavsiyesiyle eğer bir daha gelirseniz ben size bakmam dedi.
0: Doktor öyle yüzden, mi dedi?
2: Evet evet. Doktor bir de şöyle dedi. İlk çocuk erkek dedik dedi. Ya biz gerçekten memnun misiniz dedik. Vallahi dedi. Çocuk
0: ya doktor bırak şakayı ya. Peki doktor niye sizden yıldı?
2: Adamı da... İkincisi oldu. Yine aynı doktora gittik. Erkek dedi bu da. Gerçekten mi? Yine dedi. Eğer kız doğarsa dedi etek giyer çıkarın dışarıya dolaşırım dedi.
0: Adamı darlamışlar oğlum. Hocam nasıl kız olur ya? Bunun bir taktiği maktiği yok mu ya?
2: Üçüncüye gebe olunca yine mi siz geldiniz dedi. Ondan sonra tekrardan işte dedik cinsiyeti nedir? Baktık. Dedi erkek bu da.
0: Peki neden bu kadar kız çocuğu olmasını istiyorsunuz? Özel bir sebebi var mı bunun Emre?
2: Yok yani ya, öncelikle sağlıklı olması tabii ama kız çocuğu babaları çok iyi bilir ki kız çocuğu başka bir şey.
0: Sen nereden bileceksiniz? 3 tane erkek çocuğu var.
2: Öyle diyorlar, ben de oradan biliyorum. İşte onu yaşamak için ben istedim ama o da olmadı.
0: O zaman öyle derler diyeceksin, öyle derler. Emre bu tavsiyeyi verenler şey tavsiyesini de vermedim abi. İşte ekşi yesin yenge hanım, işte kız olur bilme var ya işte ye ekşi.
2: Onda da nasıl oldu? Yeşim de yanında şimdi ve çocuklarda hep ekşiyi de gördük aslında, tatlıyı da gördük.
0: Abi sen direkt maktülü versene, senle niye konuşuyorum ben? Ver kendisini tamam. Konuşayım ya.
2: Tamam vereyim.
0: Ver yenge hanımı ver lütfen telefonu. Yenge hanımcığım.
3: Merhabalar.
0: Hanımefendiciğim merhabalar. Ya siz bu tavsiyelere inanacak insan mısınız? Siz niye bunlara inandınız ya?
3: Bir kız hevesi olur da bir kızımız olur. Mini mini etekler giydiririz, saçlarına tokalar takarız falan diye böyle bir hevesler.
0: Olmadı.
3: Her söylenince böyle ay dedik hadi bu defa olur, bu defa olur. Yok yani hani bizim kısmetimizde yokmuş artık.
0: İsminiz neydi bu arada?
3: İsmim Reyhan.
0: Reyhan Hanımcığım bak beyefendiye de söyledim. Ya dörtte kız olursa bu şimdi...
3: Yok olmayacağını artık biz karar getirdik. Anladınız. Yani hani olmuyor, zorlamamak lazım bazı şeyleri de.
0: Eyvallah çocukları.
3: Çünkü evde çıldırıyoruz üç erkek çocuğu.
0: Çocuklara bunu söylüyor musun? Abi ben zaten seni istemiyordum ki falan gibi yani.
3: Yok yani biz genel anlamda erkek çocuk istemiyorduk diye söylüyoruz ama yapacak bir şey yok artık. İnşallah torunlarımıza.
0: Hadi inşallah.
3: O hevesi bekliyoruz artık.
0: Çocuklar da erkek olursa torunlar.
3: 18'ine giren evlensin bir an önce torun versin diyoruz.
0: İnşallah. Kesin torunlar erkek olacak ama onu söylemiyorum. Ben sana söyleyeyim ya.
3: Bir de işin garibi evde benim 5 kardeşiz biz. Evlenen herkesin kızı oluyor. İlk olduğunda hani biz oradan da şey yapıyoruz ama herkesin kızı olunca bizim de olacak diye.
0: İnşallah.
3: Olmuyormuş yani.
0: Olmayınca olmuyor. Zorlamamak
3: lazım. Evet
0: lazımmış.
3: Evet zorlamamak lazım yani.
0: Reyhan Hanımcığım çok selam ederiz. Eşinize de selamlar.
3: Teşekkürler sağ olun. İyi yayınlar.
0: Selam ederim. Çocuklara sticker gönderiyorum bu arada.
3: Tamam teşekkür ederim.
0: Yani 3 erkek olun. Onlar var ya her yere yapıştırır.
3: Sormayın.
0: Tamam. Onlara sticker gönderiyorum. Hüseyin gönderecek. Tamam. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.

Aldığınız en acayip tavsiyeydi bugünün mevzusu. Dinleyicilerimiz türlü tavsiyeler alıyor ama böylesini de ilk defa duyduk az önce gibi yani. Hadi bir arkası erkek, arkası şey, arka kız, arkası kız, arkası kız. Olmamış. Çocuk düşünen ve tavsiye alanlara bir tavsiye niteliğinde konuşmaydı efendim. O yüzden beyefendi bağlanmasını istedim. Devir nasıl değişmiş diyor ya. Eskiden erkek çocuk olana kadar ha boyuna kız doğururlardı. Şimdi kız çocuk gelsin diye insanlar nelere maruz kalıyor diye muazzam bir tespit gelmiş. Alkışlanır. Hatta tarihte bunlarla ilgili vakalar var. Şarkıyı kapatıp çok kısa vakayla ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. Bilirsiniz ki 5.

0: 5. 6. yüzyılda özellikle, öncesi de var tabii, kız çocukları maalesef diri diri hayattan koparılıyordu. Dünya artık öyle bir yere geldi ki, sadece bu çiftimiz için söylemiyorum, ben de etrafımdakilere bakıyorum, herkeste bir kız çocuk hayranlığı var yani. Çünkü baklar ki erkekten olmuyor. Erkek çocuk bela. Bela yani. Dediler ki kız çocuk veli nimet. Herhalde herkes öyle bakıyor olaya. Dünya değişmiş. Çok iyi bir tespitti. Dinleyicimize teşekkür ederiz.
1: Evet evet. Mesela biz üç kardeşiz. En büyük benim, iki erkek. En küçüğümüz kız. Babam şey dedi, döndü bize. Ben yıllarca odun sevmişim.
0: Ya yani. ya. Gram ders çıkardın mı? Yok.
1: Yok.
0: Asla ders çıkardım.
1: Üzüldüm.
0: Üzülür. İnsan üzülür. Biyolojik olarak imkansız. Yani doğal akışından bahsediyorum. Şimdi bir çay molası, yeni saatte telefonlarla devam. 0536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Ben müsaitim Keltoş, arasana yazarsanız sizi ararız efendim. İki dinleyici alacağız dönüşte. Bir çay molası, dönüşte buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Braun Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya. LG

0: istikbal.com.tr'de. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla mutlu
2: uykular. Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
8: sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: Türk futbolu

0: Da yeni sezon başlıyor. Trendyol Süper Lig'in açılış maçında bugün son şampiyon Galatasaray ile Çorum FK saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yeni sezonda Süper Lig'de çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin hayata geçirileceğini, yarı otomatik offside sisteminin de Advanced VAR ile daha ileri bir seviyeye taşınacağını aktardı. Süper Lig'in birinci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo Mavililerin kamp kadrosunda yıldız transfer Muhammed Salah da yer aldı. Fenerbahçe 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrafor Romelu Lukaku için imza töreni düzenledi. Lukaku, "Burada olmak benim için büyük bir gurur," dedi. Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Trendyol 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında Esenler Erokspor bugün Sarıyer'i konuk edecek. Maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul, Ankara ve Kayseri 29, İzmir 35, Antalya ve Diyarbakır 37, Adana 36, Trabzon 27 ve Erzurum 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Mustafa geldi. Mustafa Özcan. Ta Ankara'dan arıyor. Mustafa'cığım iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Çok mu bekledin Mustafa?
1: Sorun değil. Dinliyoruz zaten.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sana telefonda şarkı dinleten sapı gibi hissettim. Adam 5 dakikadır bekliyordu ya. Mustafa'cığım Ankara'da... söyle sen söyle ben girdim araya.
1: Neyse pardon. Ki şarkı çok güzeldi hiç sorun değil.
0: Çelik candır. Hatırlar mısın Çelik bir sandalyenin üzerinde çıplak önünde çelli olan bir fotoğraf paylaşmıştı. Hatırlar mısın yıllar evvel? Hatırlıyor musun?
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Ben niye hatırlıyorsam böyle bir şeyi unutamamışım demek ki. O zaman meşhur yorumlar yapılmıştı biliyorsun. O çelik çıplak önünde çello var bir tane sandalyeye oturmuş. Şimdi hiç bilmeyene de öğretmiş olduk. Bu da kötü oldu ama neyse. Abi o fotoğraftan sonra ne yorumlar yapıldı? Adamı niye ayıplıyorsunuz? Adam zaten ateşteyim demedi mi?
2: Sanat için soyundu falan.
0: Sanat için soyunmuş. Zaten yıllar evvel bir bilgisini verdi. Sıcak diyor adam. Ne var bunda falan gibi. Ama çeliği severiz. Var olsun inşallah bizim borçları da kapatır. Sevgili Çelik.
1: Kimsenin görmediği bir alanda araştıracağım bunu.
0: Şey mi? Çeliğin fotoğraflarını mı?
1: Evet.
0: Peki telefonunda geçmişi siliyor musun? Google aramalarının geçmişini falan.
1: Onlarla çok uğraşmıyorum ya. Genelde artık çok fazla arama olduğu için eskilere düşüyor.
0: Zaten çok hızlı her gün bir şey arıyoruz. Doğru söylüyor. Geride kalıyor yani. Ama sende bir toplum baskısı var belli. Şimdi kimsenin olmadığı yerde bakacağım dediğine göre bir toplum baskısı var belki.
1: Ekran çok gözüküyor iş yerinde de o yüzden olmuş olabilir.
0: Hadi ya. Mustafa Özcan yazılım uzmanıymış efendim kendisi. Mühendisi evet. Değil uzmanı mı oluyor?
1: Ben makine mühendisiyim, yazılım uzmanlığı yapıyorum.
0: Nasıl oluyor bu?
1: Yazılım alanına yöneldim. Yazılım alanında kendim geliştirdim. O alandan devam ettim.
0: Oradan
1: devam
0: ettim. Peki.
1: Sonra güzel. Da işte yapay zeka çıkınca koltuk elimizde kaldı.
0: Kötü mü oldu yani?
1: Yani iyi olacak gibi şu an karmaşık biliyorsunuz.
0: Ya çok araftayız biliyor musun bu yapay zeka ile ilgili çok arafta bir dönemdeyiz ya. Ya her şeyi ona teslim edeceğiz ya da bir balon olduğunu kabul edip yolumuza devam edeceğiz. Çok böyle arada bir yerdeyiz.
1: Biz her gün bunu konuşuyoruz. Ya çok iyi olacak bizim için ya da hiçbir şey olmayacak köye döneceğiz.
0: Sen yine de kredi çekme bir süre daha az daha bekle yani bence.
1: Öyle yapacağız artık.
0: Eyvallah. Aldığın en acayip tavsiyeyi soruyorum Mustafa'cığım. Aldığın en acayip tavsiye var mı bir aldığın bir tavsiye garip bir tavsiye?
1: İnanın çok düşündüm ama çok fazla tavsiye alıyoruz. Aklıma spesifik bir şey gelmedi.
0: Boşver o zaman hiç önemli değil. Ankara'ya selam ederiz. Soğuktur tabii şu anda akşamüstü olduğu için herhalde serindir biraz değil mi?
1: Bir tık serin Ankara'nın klasik havası.
0: Klasiktir güzel ya. Güzel ama. Peki. Görüşürüz Mustafa Özcan iyi ki aradın bizi. Alkışlar oluyoruz var olsun. Görüşürüz.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Cengiz mi geldi? Cengiz az önce düştün mü lan? Ne oldu bir şey oldu orada?
3: Hiç sorma Fadi abi yemin ediyorum var ya ilk defa bağlandım sana onda da hem arayana yemin ediyorum hani.
0: Arkadan birileri arıyor anladım peki.
3: Arkadan birileri aradı ben de o yüzden hani mecburen hani ya tam onları reddet tuşuna basarken mecburen hani o da artık beklemedeyken seni de iptal etmiş oldum yani böylelikle.
0: Olsun be oğlum biz buradayız yerimiz belli nedir yani. Abi seni resmen suratına kapattım dedi biliyor musun? Arkadan anam aradı kapattım ne yapayım mecbur kapattım diye. Sorun yok. Cengiz Bankacı hemen soralım. Aldığın en acayip tavsiyeyi soruyoruz Cengiz. Aldığın bir garip bir tavsiye var mı?
3: Şöyle söyleyeceğim. Abi tavsiye...
0: Diğer kulağını alsana telefonu çok patlıyor sesin. Biraz da bağırmadan konuşursun. Evet, sendeyiz. Adam bankacı abi sürekli bir yaşlılar geliyor bir şey anlatıyor. Alışmış.
3: Ben tavsiye almıyorum abi artık. Tavsiye almayı bıraktım çünkü hiçbir tavsiye yerinde ve uygun olmuyor. Tavsiye veriyorum. Bankacının tavsiyelerini de dinleyin mutlaka abi.

0: Nasıl bir tavsiye? Bir tane bankacı tavsiyesi alalım bakalım bize.
1: Vallahi abi şöyle söyleyeceğim.
0: Önce kendi gülüyor, sonra bize anlatıyor.
1: Boşu boşuna kimseye IBAN numaranızı vermeyin.
0: Ha, bu bankacı değil, bu emniyetin vermesi gereken bir tavsiye aslında.
1: Hani polisim, savcıyım falan filan diyorlar ya. Hmm. Onlarla inanılmaz derecede çok uğraşıyoruz. İnanılmaz evet. derecede çok uğraşıyoruz.
0: Başınız belaya girer.
1: Gerçekten başınız, yani başınız gerçekten çok sorun yaşarsınız ve 25 yıla kadar da yargılanıyorsun abi.
0: Aman abi, sadece başınız değil başka organlarınız da belaya girebilir sevgili izleyen.
1: Komple.
0: Aman ibanızı paylaşmayın peki. Cengiz ne kadar eğlenceli bir adamsın ya. Ulan kredi çekesim geldi ya. Vallahi billahi ya.
1: Gel abi her zaman çekeriz ara.
0: Hüseyin gitsek var ya bizim kaka mahka bize kitler 1 milyon doları yani. Abi ödersin ya. Abi ödersin at imza ya. Çay söylüyorum. Çay söylüyorum, ver oğlum, ver 1 milyon doları ver. Güzel.
1: Abi sana can fedai ediyorsun.
0: Canım kardeşim.
1: Ayarlarız bir şeyler.
0: Eyvallah. Pendik'ten aradı. Bankacı Cengiz. Akşam uğruyoruz. Asla unutmayacağız seni Cengiz. Görüşürüz. Sağ olasın.
1: Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah kardeşim. Hemen 2 telefon daha alıyor Hüseyin. Aldığınız en acayip tavsiye. Alem FM'de show. Alem FM personeli Fatih Yıldırım tarafından sürdürülüyor. Ben bu türküyü çok severim. Nedendir bilmem. Uzun yol türkülerimden biri. Mutlaka açar dinlerim uzun yolda. Bana bir kendimi iyi hissettiriyor. Belki Mustafa ismini sevmemden dolayı da olabilir.

Onkoloji uzmanıyım. Kanserle ilgili çok fazla tavsiye alıyorum demiş efendim Akif Bey. Ne alıyorsun Akif? Onu bir yaz bakalım bize. Aldım en acayip tavsiye. Yıllar önce aşırı derecede borcum vardı. Bir arkadaşımın bir tavsiyesi vardı. İntihar etmeyi düşündüm mü? Böyle tavsiye mi olur diyor. Selami.

0: Bensu geldi. Ta Rize'lerden geldi hem de Bensu. Bensucuğum iyi akşamlar efendim. Merhabalar Bensu Hanımcığım, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Bizim Rize'de yayınımız da yok. Kaçak mı dinliyorsun? İnternetten mi dinliyorsun? Nereden dinliyorsun?
1: İnternetten.
0: Tamam, bir şey demedim. Sadece Rize'de...
1: Ya Fatih Bey, siz beni hatırlamadınız mı?
0: Vallahi hatırlayamadım. Nereden hatırlayacağım?
1: Kaçkar FM'den beri dinliyorum sizi.
0: Aa, çok eski dinleyicim. Ben ta 47 yıllık dinleyicim efendim. Ben su alayım.
1: Ya yaşımı söylemeseydin.
0: Canımsınız. Ben kendi yaşımı söyledim. Sizinki söylemedim ben, sağ olun canım.
1: O zaman tabii ki saçlarınız gözü, kafelerle dolaşıyordunuz, üniversiteye
0: gidiyordunuz.
1: İyi
0: gidi günler. Bensu Hanım, çok mutlu ettiniz beni gerçekten. Sevgili dinleyiciler, 2005 ile 2000, dur bakayım, 2000 yok 2004. 2004 ile 2010 arasında Rize'de yayın yaptım orada, yerel bir radyoda. Hala oradaki dinleyicilerimiz yazarlar, bağlanırlar, arayıp sorarlar. Bu beni çok ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü ben o yıllardaki kayıtlarımı dinliyorum Bensu. CD'de var. Saklamışım. Neye sakladıysam onu da kendimden nefret edeyim diye saklamışım galiba. O kadar kötü ki.
1: Biz kahvaltı yapmaya geliyorduk size sabahları falan, böyle dersimiz olmadığı zaman böyle simitlerimizi falan alıyorduk. Okuldan kaçıyorduk biz de.
0: Şey, bizim okula mı geliyordunuz efendim?
1: Yok, radyoya geliyorduk.
0: Radyoya, biz sizinle beraber kahvaltı mı yaptık efendim?
1: Evet.
0: Ciddi misiniz? Ziyarete geldiniz.
1: Evet. Hatta bir yayıncı daha vardı sizde. Akşamları yayın yapıyorduk. O da Fatih'ti.
0: Yok, bir tane Fatih vardı. Bir tane Fatih vardı, bendim. Hem mümin düzenli mümin diye bir abimiz vardı. Evet. Vay be, evet, evet. Neler hatırlıyor, vay arkadaş ya. Peki şey, bizim radyomuzda, yani şehrin merkezindeydi radyo tabii. Tam olarak ne diye geçiyor?
1: He? Kapandı o radyo.
0: Kapandı mı oralar?
1: Yani internetten artık yayın yapıyor. Oralar hep bozuldu, yıkıldı.
0: Ay, bir üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm.
1: İnşallah
0: kapanmasını üzüldüm.
1: Gelirsiniz.
0: İnşallah bir kahvaltı daha yaparız efendim. Ne kadar mutlu olurum.
1: İnşallah.
0: Çok eski dinleyicim çıktı, görüyor musun? Bensu Hanım, aldığınız en acayip tavsiyeyi soracağız bugün. Var mı bir aldığınız bir tavsiye var mı insanlardan?
1: Bana da sürekli kızın olur dediler ama iki tane oğlum var, canavar gibi.
0: Allah bağışlasın efendim. Siz de mi
1: hala
0: arkası kıza kandınız? Hani arkası kız olur.
1: Hala psikolojik baskı var.
0: Ya bir tane daha mı yapın diyorlar?
1: Diyorlar ama yok yani. Diyorum ki siz yapın artık.
0: Artık bir zahmet. Bizden olmuyor yani, belli ki. Ama evet, ama genelde şöyle olur tabii çiftlerde. Şey, birinci erkekse ikinci kız olur. Ya da birinci kızsa ikinci erkek olur diye bir genel bir kanı var ya. İnsanlar buna da kanıyorlar tabii. Üçüncüye diyelim mi Bensu Hanım? Üçüncü inşallah kız olur.
1: Yok, inşallah Rabbim sana nasip etsin.
0: Kız yok bizden, o olmaz. Benden baba olmaz.
1: Ben bunu, olur olur.
0: Yo yo, vallahi radyoda çok tartışıyoruz. Hani bizim Umut'un kız oğluna Doruk'a verdiği tavsiyelere, konuşma üslubuna, tarzına bakıyorum. Gonca yine kızını getiriyor buraya, ona bakıyorum. Diyorum ya benden olmaz abi, çok sabırlılar, çok sakin. Ben sorarım siz nasılsınız bilmiyorum çocuklarınıza ama, karşı ama.
1: Ama siz de çok merhametlisiniz.
0: Ben.
1: Evet.
0: Yok be, vallahi değilim. Sonra diyorlar ki senin çocuğun oğlum öyle davranmasın diyorlar falan.
1: Baba olunca farklı oluyor. Hormonlar falan değişiyor zaten.
0: İyi, hadi bir deneyelim o zaman be. Tamam. Bensu, vallahi gaza geldim şu anda.
1: Yani bir taneden bir şey olmaz.
0: Bir taneden bir şey olmaz. Ama bu da öyle bir şey ki abi, olmadı mı geri de veririm. Olmadı. Ama Bensu Hanım demişti de diyemeyeceğim.
1: Bir iadesi yok.
0: Evet, yapacak bir şey yok. Bensu Hanım, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: Rize'de
1: ederim.
0: Rize'de yağmur var mı bugün, yağmur?
1: Sel oldu buralarda.
0: Ne diyorsun?
1: Giresun, Trabzon, Rize tarafında evet çok yağmur var.
0: Rize'nin yağmuru meşhurdur biliyorsunuz. Evet. Bugün mü oldu sel? Nasıl?
1: Bugün oldu. İki tane Giresun'da kayıp var.
0: Ne diyorsun? Çok geçmiş olsun efendim bölgeye. Evet,
1: çok teşekkür ederiz. Canım ama Rize. Kulağımız yine sizde, dinliyoruz.
0: Var olun. Çok gerçekten olur oldum. Rize benim ikinci memleketim. Hatta bence birinci memleketim de. O kadar severim Rize'yi yani. Çok da anılarım var. Bak Bensu Hanım mesela hiç kopmamış.
1: Evet.
0: Eyvallah. Eşinize de çok selamlar. Çocuklara da çok öperiz. Sticker gönderiyorum size.
1: Teşekkür ederim.
0: Var olun efendim. Alkışlarla uğurluyuz ve sonra görüşmek üzere. Canım Rize. Vay be. Az daha konuşsak ağlardım biliyor musun? Oğlum çok eski ya. Daha 2005, 2004, 2010 arası. Bir de gelmiş orada kahvaltı yapmışız. Çünkü biz... De kanala girdiğiniz zaman sol tarafta bir mutfak vardı. Orada 7-24 yemek olurdu. Kahvaltı, yani bir şey olurdu mutlaka. Yani bir ablamız vardı sağ olsun. Böyle misafirler geldiğin zaman aç mısın tok musun sorardık. Öyle bir ortamdı yani. İnanılmaz samimi bir ortamdı. Bak, kendisiyle kahvaltı yapmışız, muhabbet etmişiz. Ne güzel zamanlardı.
2: Vay be, yıllar yıllar önce.
0: Yıllar yıllar önce valla. O zamanlarda bir tıfıl bebeğim. Yani 20-21 yaşlarında falanım yani.
2: Saç
0: yani.
2: Falan diyor hanımefendi.
0: Saçım varmış oğlum. Düşünün, saçım varmış sevgili dinleyiciler. O yıllar ta. Böyle çocukluk fotoğraflarımı paylaştığım zaman hemen altına yorum gelir zaten. Abi 2 yaşındaki saçım var. Oğlum kel mi doğdum? Herhalde saçım vardı ya. Abi saçım varmış falan. Muhammed İkbal İzmir'den arıyor. Muhammed Bey merhaba.
3: Abi selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam kardeş.
3: Gel kardeş. Ben de bir şey söyleyebilir miyim mevzu izleyken?
0: Telefonu kulağına al. Çok kötü geliyor sesin. Tamam. Araç kitindense hemen şey yapıver onu.
3: Aslen hemşinliyim abi. Adımın İkbal olmasından anlarsın zaten.
0: Aa, İkbal oralarda çok kullanılır. Evet, evet.
3: Abi ben de Rize Çamlı hemşin mezunuyum. Üstüne sabah başıma gelen bir şey anlatabilir miyim abi? Hmm. Abi Samsun'dayız kardeşimle yaklaşık 3 hafta önce. Yani ben İzmir'den yola çıktım. Ailem doğma büyüme Erzurum'dayız. Şimdi dedi ki ben de

0: WhatsApp'tan attım sana linkini. Abi çektik. Yani tamamıyla kardeşimle böyle ruhlarımız çok barışık.
1: At bir dakika yine. Dur bir dakika bekle. Hüseyin onu bir sabitlesene, ben göremiyorum şu anda.
0: Abi onu bir izlesene. Ben nevzisini
1: bir dakika bir dakika sana. Yolda gidiyorsunuz. Kuzenin miydi yanındaki kardeşim?
0: Kardeşim
1: abi. Abi gel sana klip çekelim dedi.
0: Dedi ki ya dedi gel şurada abi, hemen yemin ediyorum bak izlerken anlayacaksın. Çıkardım abi ayakkabılarımı, tamam mı? Daldık abi gittik. Bak anlık. Çektik abi, tamam mı? Ha. Ondan sonra edit vesaire atmadık internete.
1: Tamam.
0: Yani kendi aramızda ailede şey yaptık. Abi dün şey yapıyorum dedik ya atalım. Attım. Fatih abi gece yatarken abi 1200 filandı izlenmesi. Abi sabah bir kalktım. Abi şu an 600 bin olmuştur belki, bilmiyorum ama.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Yemin ediyorum abi bak, ama millet o kadar özlemiş ki, çocukluğunu özlemeyen mi var?
1: Şu an, genç şu an izliyorum, bir dakika dur. Suya tekme atıyorsun şu anda. Bir dakika, Instagram'ında var mı şu an?
0: Evet abi Instagram'ında
1: bekle,
0: şu anda.
1: Bekle dur bekle, Instagram adresini söyle. Açık mı Instagram adresin?
0: Açık açık abi, herkese açık. Adını,
1: adını söyle Instagram adresini.
0: Abi mikbal.polat.
1: Ha dur bir dakika, burada yazıyor. Mikbal, yani Muhammed İkbal'in kısaltılmışı.
0: Evet abi mikbal.polat.
1: Bu arada yeni telefonumla aratıyorum seni. Bugün telefon aldım, biliyor musun Muhammedciğim?
0: Bu arada Fatih abi, kardeşimle yine anlık bir çektiğim şey de var. Direksiyon sanayi ile alakalı. Siz sanayi videolarınız çok olduğu için.
1: Oğlum telefon aldın diyorum, hayırlı olsun de bir şey de ya. Hemen oraya abi. Geçtin ya.
0: Abi nazar değmesin diye geçiştirmeye çalıştım, anlamadım.
1: Anlatın.
0: Abi sanayi videoları da, o bir de direksiyon kutusu videosu çekmiştik. O da öyle şey yaptı gitti yani, anlamadım.
1: Ben, dur bir dakika bekle abi. Şimdi bekle. Sevgili dinleyiciler, Mikbal.polat düşük bütçeli, dedemin 301. kanalda izlediği düşük bütçeli Karadeniz klibi demiş. Dur telefonumdan açtım. Ya bunu izlemeniz lazım ya. Bu gerçekten. Oğlum senin tipin de tam şey ya.
0: Tam değil mi abi? Burnumu görüyorsun değil mi yandan abi?
1: Ya tam yerel sanatçı ya. Bak üstünde tişört, pantolonu çıkarmamış, paçalara kadar
0: abi,
1: girmiş.
0: O kadar düşük video ki, düşük bütçe ki hani ikinci pantol yok yanımızda.
1: Yalnız kamera açıları falan çok güzel. Bu kardeşin seni anlıyor abi, mu bu işlerden?
0: Abi Serdar Kılıç var ya abi, doğadaki adam. Onun sosyal medya editliğini yapıyordu. Kendisi zaten bu işleri yapıyor yani.
1: Abi işte çok açı maçı ışık mışık falan on numara. Dur ben de giriyorum. Bir yorum yazalım Hüseyin oraya. Ne yazalım ya? Dur bakayım. Ne desek? Benim Grammy adayım yazayım.
2: Grammy adayım.
1: Tamam, benim Grammy adayım sensin.
2: Mavi şum.
1: Mavi şum. Benim sevgili dinleyiciler, bu yorumu beğenelim. En üste oturtalım. Benim Grammy adayım sensin mavi şum. Mavi şum ne alaka peki?
0: Abi mavi gözlüm hani, mavi şim.
1: Ha mavi şum, yok Hüseyin dedi de. Sen mi dedin?
2: Şarkının adı o değil mi?
0: Evet şarkının adı o.
1: He tamam oradan yani. Mavi şum. Şuraya da bir mavi kalp koymayayım mı çocuklar? Ha mavi kalp. Muhammedciğim. Ulan ne kadar komik olmuş klibin ya.
0: Abi şey de, direksiyon kutusu videosunu da izlemeni tavsiye ederim.
1: Tamam ona da bakacağız dur. Ya yolda giderken klip çekelim mi dedik. Ya bu ülkede yaşamada ne yap yani bu ülkede. Evet düşük bütçeli Karadeniz klibi. Sevgili dinleyiciler bu klibi izleyin. Güzelmiş. Muhammed çok teşekkür ederiz bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ederim
1: klibinin
0: abi.
1: Klibinin reklamını yaptın güzel. Çok güzel oldu. Hesabının da reklamını yaptın. Çok da iyi oldu.
0: Abi ben tavsiyeyi söyleyeyim mi?
1: Heh, onu soracaktım sana.
0: Abi çok feci öksürüyordum gerçekten. Hani öksürmem neyle alakalı bilmiyorum. Bir tanesi dedi ki sırtına dedi gazete koy. Abi sırtıma gazete koydum.
1: Lan bu gerçek biliyor musun? Abi, anlat ben de bir şey anlatacağım.
0: Geçti ya vallahi billahi.
1: Abi çok ilginç.
0: Geçti.
1: Kafes yani... Kafesi bilir misin kafes?
0: Evet abi.
1: Kafes. Hayır abi kuş kafesinden bahsetmiyorum. Ha. Sırta kafes çizerler. Ben bunu bilmiyordum Muhammed.
0: Yok abi.
1: Gazete koy. Kayınvalidem dedi bana. Sırtına gazete koyalım geçecek dedi. Lan geçti.
2: Nasıl ya?
1: Ama vallahi zararlıymış oğlum. Abi. Kimyasal var o gazetenin içinde yani.
0: Bilmiyorum abi ya. Direkt geçti öksürüğüm ya.
1: Şey olabilir mi? Kafes yapıyorlar bir de böyle tentür diyottan mı bir şeyden böyle turuncu neyse artık adı. Onu da yapınca öksürük geçiyor. Bunun bilimsel karşılığı nedir? Neden olur? Bilmiyorum. Bak gazetede geçiyor.

0: Efendim hani gazeteler artık okunmuyordu? Okunmayı bırakın, vücudumuza yapıştırıyoruz.
1: Vallahi öyle abi.
0: Dergide aynı şey veriyor mu etkiyi acaba dergide?
1: Abi yani bilmiyorum ama o yağlı kağıdın şeyinden bilmiyorum çok feci kızdırıyor sırtı. Ve gerçekten geçiyor abi yani ilginç bir şekilde İlginç. Yaşadım bunu, tavsiye ederim yani.
0: Peki. Güzel kardeşim, çok mutlu olduk aradığın için.
1: Abi
0: var ol.
1: Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Bana bu şansı verdiğin için.
0: Estağfurullah. Dur sana bir Karadeniz şarkısıyla seni göndereyim. Bekle az lütfen.
1: Tamam abi bekliyorum.
0: Sana ne çalsam Evet. Sana bir seni bir Karadeniz şarkısıyla göndermem icap eder çünkü. Efendim şu olur galiba ya. Ha? Şu olur. Muhammed'cim
1: tamam
0: çok öpüyorum.
1: Abi iyi yayınlar diliyorum.
0: Sanatçımız Cemil Libo seslendiriyor. Cayır cayır genayi.
1: Cenab-ı Allah rahmet eylesin abi.
0: Amin, amin kardeşim. Görüşürüz Muhammed.
1: Görüşmek üzere abi.
0: Eyvallah.
1: Sağ olasın.
0: Ahan şurası, ahan burası. Cayır cayır yanay.

0: Araya gidiyoruz. Aradan sonra iki telefon daha isteriz efendim. WhatsApp'tan ben müsaitim. Ara beni yazmanız yeterli. 536-901-8902. Reklamlardan sonra buradayız, ayrılmayın.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
7: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir.
8: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Cem geldi, Cem Çelebi. Doğru mu? Cem Çelebi, evet. Manisa. Cem'cim ne haber?
1: Fatih abi sen nasılsın?
0: Sağ ol kardeşim, ben çok iyi. Neredesin, her şey yolunun karşıyım.
1: İyi abi, çok şükür. Hiç beklemiyordum bazı aracı ya.
0: Araç kitini hemen çıkaralım, telefonu kulağımıza alalım. Cem'cim seni daha iyi duyalım. Evet.
1: Çektim sağ
0: Seni hiç anlamıyoruz, biliyor musun? Telefonu hemen kulağına alman lazım, çok hızlı. Sen alana kadar Enes'i karşılayayım ben. Enes'cim orada mısın? İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar abicim, buradayım.
0: Bak Enes gibi ol. Enes gibi ol ya. Ne kadar efendi bir insan. Cem'cim düzelttin mi telefonu?
1: Bir deneyelim tekrardan ama telefon kulağımda şu an.
0: Allah Allah, çok kötü geliyor. Neyse peki. Şimdi Enes'in mesleğini bulmaya çalışacağız. Hazırsanız Cem, ben ve Hüseyin bazı sorular soracağız. İlk bilen 3 dinleyici... Yok ilk değil ya, her seferinde aynı hataya düşüyorum ya. 10. 11. ve 12. dinleyicilerimize verelim. Stickerları gönderelim. Cem'cim hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Enes'cim sen de hazırsın. Senin mesleğini hazırım bulmaya çalışacağız. Abi. Bazı sorular soracağız Enes'e. Enes'ciğim, bu yaptığın işi 10 kişiden kaçı yapıyordur?
2: Abi tahminen 10 kişiden 2 ya da 3'tür en
0: fazla. Hiçi hiç. Hiç.
2: Hiç.
0: Ben ilk defa görüyorum ya bu işi yapan
3: biri. Ben de ilk defa görüyorum.
0: Bunu birileri geliyor, abi, bırakıyor, gidiyor zannediyor.
2: O zamanlarda bayağı meşhur oldu ama Allah Allah. Çok nadir yani, denk gelmesi zor.
0: Bunu bulana var ya, bence çeyrek altın verelim ya. Bunu bulamazlar ya.
2: Evet abi, kesin. Çok zor. Kurtarmaz bence de.
0: Cem sor bakalım.
1: İşini yaparken bilgisayar kullanıyor musun Enes?
2: Yeri geldiğinde evet.
0: Hani kaçınmayız birader. İkiz de birbirine atar yapıyor gibi konuştu değil mi?
2: Kullanmamı istersen kullanayım, ayıp ediyorsun.
3: İşinizi yaptığınız yerde çok kalabalık mı çalışıyorsunuz?
2: Evet.
0: Kalabalık kalabalık, bayağı kalabalık. Peki işinizin rengi var mı? İşte doktorlar beyaz falan gibi, hani itfaiye kırmızı.
2: Renk yani
0: var.
2: Ortama göre değişiyor ama var. Genel olarak var diyebiliriz.
0: Mavi ya sizin iş.
2: Abi o işin rengi ama yaparken benim rengim mavi olmuyor.
0: Yaparken benim de rengim mavi değil. Zorlanıyorum, kırmızı benim ama yani işin rengi mavidir diyelim. Bir kopya olsun.
2: Evet, öyle diyebiliriz abi.
0: Peki Cem'cim var mı sorun?
1: Seyahat gerektiren bir meslek mi?
2: Evet, fazlasıyla.
0: Oğlum siz niye birbirimize atarlı konuşuyorsunuz ya? Cem diyor ki seyahat gerektiren bir meslek mi diyor Cem. Öbürü diyor ki gerekirse fazlasıyla. Bilgisayar kullanıyor musun diyor. Gerekirse kullanırız. Lazım mı?
3: gürültülü bir iş mi, sessiz bir iş mi?
2: Yani yaparken gürültülü ama bir işin finalinde çok gürültü olmuyor.
0: Bak sana normal cevap verdi. Şimdi bana da normal cevap verecek. Bak dinle. Enes'im bu işi yapan ne kazanıyor? 100 bin, 200 bin, 200 bin, 300 bin aylık.
2: Yani ortalama aylığa vurduğun zaman 200'ü bulur.
0: 200 bin. Bak şimdi. Cem sor bir.
1: Abi sorum yoktu ya. Ben şimdi bana atar mı yapıyor diye düşünüyordum acaba.
0: Hayır, bir soru sorar mısın lütfen? Rica ediyorum.
1: İşini yaparken telefonla çok sık görüşüyor musun?
2: Evet, müşterilerle bayağı görüşme, içli dışlı oluyoruz.
0: Gerekirse diyecektin oğlum, yanlış cevap verdin ya. Gerekirse konuşuruz nedir yani. Bak bunu bilmeniz çok zor sevgili dinleyiciler. O yüzden biraz büyük kopyalar vermeye çalışacağız şimdi size. İnşallah verebiliriz tabii. Başlıyorum. Enes'ciğim bu yaptığın işi toprağa mı yapıyorsun?
2: %90 evet toprağa.
0: Başka yere de mi yapılıyor?
2: Yani zemin üstü yapılan modeller de var.
0: Ha tamam tamam.
3: Bu biraz VIP bir iş mi?
0: He evet, öyle bir evet, para lazım buna.
2: Lüks, fazlasıyla lüks bir iş ama artık lüks olmaktan çıktı, ihtiyaca döndü. Ama temeline baktığın zaman fazlasıyla lüks.
0: Lüks. Cem'cim var mı sorun?
1: Müşterileriniz sabit mi? Yani şöyle söyleyeyim. Sadece bir kere mi sizde çalışırlar yoksa...
0: Güzel soru. Güzel
2: yok,
0: soru.
2: İş bitiminde devamında sürekli iletişim halinde olmak zorundayız.
0: Mesela 5 yıl sonra arayıp Enes şey diyebiliyor musun? Ya size bir şey yapmıştık falan, hani yolunda mı her şey falan soruyor musun?
2: Böyle abi
0: şey?
2: Ben aramadan onlar arayıp genelde çaya mangala çağırdığı için iletişimim yok.
0: İyi anladım, tamam. Bilen var bu arada. Ama tabii büyük kopya verdik. Bilin diye yaptık biraz da onu. Bilen var. Helal olsun. Güzel. 1, 2, 3 kişi gördüm şu ana kadar. Hatta yok, 4 kişi gördüm. Güneş panelleri.

0: değişik değil. Ulan herkes bilmeye başladı. Ne oldu lan bu? Herkes...
1: İfşa olduk falan.
0: Vallahi ifşa olduk.
2: Benim şu an abi.
0: Cem, var mı bir tavsiyen? Ne iş yapıyor olabilir Enes?
2: Benim bir tahminim var abi.
0: Ben tavsiyen mi dedim? Tahminin diyecektim, özür dilerim.
2: Prefabrik ev?
0: Değil. Değil.
3: Yok.
0: Değil. Değil. Peki biz bir tane daha ben sorayım o zaman. Bir tur, son bir tur dönelim, bitirelim. Enes'ciğim, bu ya, işini yapıyorsun ya.
3: Evet.
0: Bu işini yaptığın yerde elektrik aksamı da çekiliyor mu?
3: Evet. Hmm. Elektrik olmazsa zaten çalıştıramayız.
0: Çalıştıramayız. Hmm.
1: Bu işin yani yaptıktan sonra kullanım alanı...
0: Kullanım mevsimi. İçin bir bölüm mü var mı, mı gibi bir şey?
1: Yok, mevsimi kışın mı? He, yazın güzel. Mı? Bahar mı?
3: Mevsimi yazın ama gelişen teknolojiyle dört mevsim kullandığın zamanlar da oluyor. Yerler de oluyor.
0: Tamam, niye atar yapıyorsun birader sen?
3: Estağfurullah.
0: Enes abi. Elinde tesbih var mı oğlum? Doğru söyle. Tesbihle mi
3: cevap? Abi yok, tesbihimi kaybettim. Bir süredir yok.
0: Eyvallah. Cem, hadi son soru kardeşim.
2: Abi tahmin yapayım ben ya.
0: Yap hadi, yap tahmin yap.
2: Paravan abi o zaman.
0: Neymiş? Ne? Anlamıyorum.
2: Kim? Ne? Karavan.
0: Cem, vallahi anlamıyorsun seni.
1: Karavan oğlum. Mı dedi?
0: Karavan neydi?
2: Karavan dedim abi, karavan dedim ya.
0: Karavan değil, yok karavan da değil ya, yok, bilemedi. Vallahi bilemedi. Hadi söylesin mesleğini o zaman. Enes Kaan ne iş yapıyor sevgili dinleyiciler? Bilenler var diye artık çünkü soralım, çok bayağı bilir.
3: Yüzme havuzu yapıyorum.
0: Yüzme havuzu işi yapıyor efendim kendisi. Ya karavan dedi, yok bilmem ne dedi.
2: Abi zor bir şey bayağı.
0: Enes'cim. Yaptığın evet. En büyük havuz kaç metrekareydi? Yani ne kadar havuz yapıyorsun?
3: Şu an olimpik havuz yaptık. 25'e 50 oluyor. Derinliği de 2 metreyi.
0: Acun'a geçiyor. Mı yaptın? Ama... Kime yaptın?
3: Yok abi. Hava Harp Okulu'na yaptık.
0: He.
3: Ama şu an en son yaptığımı sorarsan Esenyurt'ta bir tane 17-31 yaptık.
0: 17-31 yani metre olarak. Ben de yaptığın evin kapı numarasını veriyorsun zannediyorum. Abi Esenyurt 17-31 git, benim havuz orada. Görürsün vallahi orada.
1: 17-31 fiyatı nedir?
0: Ben soracaktım. Sanki yaptıracağımdan ama merak işte.
3: Senin ne kadarın var abi, ona göre yardımcı
1: yani,
3: olayım.
1: Yani küvet kadar bir boşluğum var evde.
0: Dur ya, fiyatını abi, merak ettim vallahi ya.
3: Şöyle betonarme havuz 17-31, betonlu falan ben yapmadım. İnce inşaatla mekaniğini yaptım. 5 milyon civarı tuttu.
0: Yani şey değil. 5 güzel.
1: 5 milyona ben...
0: 17-31 ne kadar oluyor lan? Bizim stüdyodan 6 tane mi oluyor?
3: Yarı olimpikten biraz büyük oluyor. Yarı olimpik
1: oluyor. Hayır yok, 17 santimden bahsediyorum
0: ne
1: ben.
0: Ne santim olur? Santim olur. He, sen santim istiyorsun. Lavabo istiyor. Lavabo yapıyor musunuz mu?
3: Ayak teknesi var polyesterden. Hani mantarıyla gireceğiz. Ondan hediye
0: edeyim. Cem, bu kadar paran var mı? Yaptırabilir misin? Yani havuz...
2: Yok abi, mümkün değil ya. Biz anca uzaktan bakarız yani. O
3: abi anda. Öyle düşünme. Uygun modeller de var elimde. Zaten villa havuzlarına bu ölçüler tutmaz. Her bütçeye uygun havuz yaparım. Hiç önemli değil.
0: Enes, peki kardeşim. Bahçem var.
3: Evet,
0: param abi. Da var. Bunun bir izni bir şeyi var mı? Mesela havuz yaptıracağım falan.
3: Abi tabii ki. Yani o filtreyi, pompayı havuzun tonajına göre hesaplıyoruz. Mesela tuz cihazı var. Tuzdan klor otomatik üretiyor.
0: Yok belediyeden falan izin almam gerekiyor mu ya da başka bir yerden?
3: Abi tabii ruhsat almanız lazım. İskanı alırken sıkıntı oluyor.
0: Ulan çok acayip, hiç havuz yapıyorum işi ilk defa duyuyorum yani.
1: Çukuru kazacaksın, suyu koyacaksın.
0: Ben nasıl zannediyordum biliyor musun? Böyle vinçle getirip havuzu öyle koyuyorlar.
3: Ama öyle olmuyor abi. Su çok güçlü ve tehlikeli oluyor. Su çok patlayan havuz gördük öyle yani.
0: Patlayan havuz.
3: Evet.
0: Allah nasıl yanlardan toprağa karışıyor, patlıyor.
3: Duvar bildiğin ayrılıyor köşelerden, bağlantı yerlerinden.
0: Evet. Peki mesela ben geldim sana. Cem, ben Hüseyin 300 bin lira topladık aramızda. 300 bin lira topladık. Ya, tamam. 300'e de havuzun var mı?
3: Var. Prefabrik havuzlarımız var abi. Onda sajdan yapılıyor 1,5 milim. İçine liner kaplıyorsun. Hani görüntü olarak çok... Taşmalı olmuyor şimdi. Taşması sistem var, onun adını söylemeyeyim, yanlış anlaşılabilir yayında.
0: Neymiş adı? Söyle bakayım. Dur, elim geciktirecek isim, bir dakika dur. Neymiş adı?
3: Mesleğe kabul etmem ama.
0: Ay.
1: Yazın ona bakalım.
0: Bir WhatsApp'tan yazsana. WhatsApp'tan çok yaz. Merak ettim adı neymiş. Belki yayında söylenebilir.
3: Hemen yazıyorum.
0: Yaz bakayım. Ulan çok merak ettim şu an, biliyor musun?
1: Allah Allah, havuz değil mi ya konu ben?
0: Dur bakayım neymiş acaba ya?
3: Abi hemen şu an gönderdim.
0: Oo yok, bunu söyleme. Aa. Evet tamam. Ay ne biçim isim lan bu? Ama dinleyici

0: Ne geçecek şimdi?
1: Yani şöyle söyleyeyim, Skymer'lı sistem.
0: Ha, Skymer'lı.
1: Normalde öyle söylemiyoruz ama öyle söyleyeyim.
0: Skymer'lı sistem. Öyle desene zaten, İngilizcesi odur.
1: Yani abi çok İngilizce anlatamıyoruz biz derdimizi.
0: Kardeşim ben müşteri olsam desen ki abi size Skymer'lı yapayım. Ama böyle değil de öyle desen. Emniyeti ararım yani, manyağın biri geldi burada satıcıyım diyor diye yani.
1: Yani abi çok şükür bu zamana kadar öyle birisine denk geldi.
0: Olmadı. Peki güzel. Enes çok memnun olduk güzel kardeşim. İşin abi, gücün rast gitsin inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Cem de orada işte kendince yayını dinliyor telefondan. Cem orada mısın lan?
2: Bugün radyodan değil telefondan dinledim abi.
0: Çünkü sesin çok boğuk geliyor. Seninle daha az konuştuk o yüzden. Kusurumuza bakma. İkinize evet, de...
1: Hakkını helal et abi.
0: Estağfurullah. Siz helal edin. İkinize de sticker gönderiyorum. Çok keyifliydi. Babalar var olun. İnşallah bir gün çok zengin oluruz da bize de havuz yaparsın Enesciğim.
1: Abi zengin olmasan da ben sana yaparım, hiç önemli
0: bu
1: değil.
0: Bu kitleyecek belli. Bizi aldı oğlum ben sana söyleyeyim.
3: Yani radyoda ortaya mı yaptırsak acaba?
0: Şuraya mı? Oluyor mu öyle, oluyor mu ya? Enes içi...
1: Olur abi.
3: Skymer ama.
0: Skymer'lı
3: isterim.
1: Abi Skymer detayı çok önemli.
0: O biraz Skymer. Herkese yapamayız. Peki Cem ve Enes, alkışlarla uğurluyoruz bu iki güzel adamı. Görüşmek üzere babalar, var olun. Eyvallah. Şu anda Google'ladım da bakıyorum Skymer'lı sistem. Tabii bana yani öyle, o direkt Türkçe okunuşunu yani yazılışını okuyormuş herhalde millete.
3: Evet, o bir kayak gibi de bir şey ya hani.
0: Evet.
3: Kaydırmalı bir havuz mu acaba?
0: Ya bu Skymer'lı dedi normal havuz oğlum, ben bunun farkını anlamadım ki. Gerçi teknik bir şeydir tabii. Havuz duvarına su seviyesine monte edilir. Pompa çalışınca su hafifçe emilir falan falan, bir sürü özelliği varmış Skymer'lı sistem.
3: Zengin Skymer'ı bu.
0: Tabii. Ya zenginler de aralarında böyle birbirine hava atıyorlardır yani. Eller cepte, havuz başına gelip Kemal Bey Skymer'lı mı bu? Yok, bizimkisi Dant Skymer. Skymer'sız yaptırdık. Hanım çok sevmiyor. Alerji yapıyor ona.
3: Skymer mı?
0: Skymer sevmez çünkü. Hani bir iki böyle teklif aldık Skymer teklifi. Çok sarmadı, bizim şey Enes var biliyorsun belki.
3: Gebze'deki
0: Enes yaptı işte, Skymer'lı yaptı. Radyoda duydum. Bizim Fatih var alemde biliyorsun.
3: Yıldırım.
0: Aa. Onun programda duydum. Çocuğa ulaştım. Bunu Skymer'lı dedim. İlla Skymer'lı yaptı valla.
3: Valla ben de düşüneyim ya.
0: Yaptır. Çok keyifli. Çok memnun kaldık yani. 6 ay oldu, bir kere gelmedi şeye yani. Ne derler, bakıma falan gelmedi. O kadar işliyor. Tıkır tıkır işliyor yani.
3: Tek Skymer mı?
0: Çift Skymer'lı benim. Aradan sonra buradayım.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

0: fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Erpiliç Bonfilin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Tarihleri arasında Huawei Watch GT 5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya, JB

0: erkanbilgisayar.com'da.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti.
3: İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Zardener tonlu aç ye.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
2: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
10: Garanti BBVA.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
12: Hayır, yalan söylüyor. Devam etmiyor. Programın sonuna geldik. Uğur Demir Dondurucu'nun kampanyası için son tarihi 15 Ağustos. Bir şey kalmadı. Yarın son. Elinizi çabuk tutun efendim. Ankastre ocağınız ve Ankastre fırınınızı alırsanız tam 9170 lira değerinde bir davlumbaz hediye ediyorlar size. Uğur Derin Dondurucu'ya teşekkür ederiz bu güzel kampanya için. Mutfaklarını yenilemek isteyenlere güzel, şahane bir kampanya. Bir Uğur bayine gidip ya da Uğur'un web sitesinden de ürünü inceleyebilirsiniz. Seçili bankalarda da 9 aya varan taksit fırsatı var. Bunu da kaçırmayız. Hüseyin'cim çok teşekkürler canım kardeşim. Var olasın.
13: Ben teşekkür ederim. Harika bir yayındı.
12: Yok ya, normal sıradan.
13: Yani her zamanki şey yayını,
12: her zamanki şey. Alçak günlü bir yayındı. Bitiriyoruz, veda ediyoruz.
13: Sıkaymırlı bir yayındı diye.
12: Sıkaymırlı bir yayındı. Veda zamanı ama dinleyicilerimize teşekkür etmeden gidersek bizi affetmezler. Çünkü onlarla güzel oluyor. Var olsunlar. Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. @alemfmcom. Instagram'da bulabilirsiniz. Diğer mecralarda da varız ama Instagram'da biraz daha aktifiz, sizin de olduğu gibi siz de aktifsiniz. Gözümden kaçmıyor sevgili dinleyiciler. Vallahi cirit atıyorsunuz Instagram'da. Veda ama bir şey alalım, tahmin alalım. En çok nereden dinlendiğimizi merak ediyoruz. Nereden dinlendik en çok? Bence bu akşam bizi en çok Ankara dinledi. Çünkü bugün Ankara'yı o kadar çok gördüm ki. Yani Ankara falan. Bir yazar mısınız bizi, nereden dinlediniz? Ankara benim... tahminim senin.
13: Benim İzmir diyeceğim.
12: Evet bak, İzmir'i de çok gördük ha.
13: Evet.
12: Bir bakıyoruz Yozgat çıkıyormuş. Olan bunları yaşadık daha önce çünkü. Mesela Rize'de yayınımız yok ama bu hanımefendi Bensu Hanım mıydı?
13: Bensu
12: Hanım aramıştı mesela. Bakalım bu akşam en çok nereden dinlendik? Ekranıma bakıyorum. Erzurum atak yapıyor. Erzurum'u görüyor musun ya?
13: Oltu, Erzurum.
12: Akhisar. Göteborg gördüm arada. Cihan Batur gördün mü Cihan?
13: Gördüm.
12: Akıyor şu an.
13: Kayseri.
12: Galiba Erzurum ya. Altta da Erzurum yöresine ait muazzam bir eserle sizlere veda ediyoruz. Vallahi karar veremedim Hüseyin'cim, sen söyle. Kayseri mi?
13: Bence Erzurum.
12: Erzurum mu?
13: Erzurum.
12: Erzurum vallahi. Yendi, hepinizi yendi Erzurum be. İstanbul'u yendi, İstanbul'u. Erzurum abi, net Erzurum. Ağrı da var, İzmir de var ama Erzurum akşamı şampiyonuymuş, onu gördük. Muazzam bir hafta sonu dilerim. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Pazartesi bir aksilik olmazsa sabahın 7'de burada olacağız. Ben gidiyorum ama 22'de bizim

0: yakışıklı var. Serdar burada olacak. Serdar nerede çocuklar? Serdar yayında. Beni de sosyal medyada bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Pazartesi görüşürüz ve unutmayın yarının kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
3: Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
3: Cümle alem burada. Alemin en iyileri devam ediyor.

0: birazdan. Reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Sadece en iyiler. Alem efendi.

0: 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanım çok şaşırıyor, mutlu oldu demiş
1: şu anda.
0: Biz aslında yapay zekayız yenge.
2: Gerçek değiliz.
0: Evet, biz gerçek insanlar değiliz. Hüseyin gündüz bizi kodladı bilgisayarda. Serdar Gökalp versiyon 1.0. Sen de tanıt kendini.
2: Ben Adem Kılıçalan versiyon 15.
0: Ben şimdi 1.0'da böyle konuşuyorum. Sen 15'te hala aşamamış mısın bu konuşmayı?
2: Beni tam yüklememiş ki.
0: Tam yüklememiş mi?
2: Evet, eksik kodlamış.
0: Evet, Adem'de şey wireless çekmemiş yenge Adem'de. Sahibinin sesi versiyon 1.0.
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Hanımlarım, beylerim, herkese iyi geceler dilerim. Burası Alem Efem. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 14 Ağustos yıl 2026, günlerden Cuma ve Serdar yayında başlar.

Hanımlar beyler, bir kere daha herkese iyi geceler. Nasılsınız, iyi misiniz? Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp, değerli dinleyenler. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902. Hemen 22 mesajına bakıyoruz şimdi.

Hainlere gelebiliyormuş, hainlere. Hainlere gelebiliyormuş. Ne oldu ya? Hainlere şarkı armağan edecek kadar neler yaşamış olabiliriz be sevgili. Şey, şarkı bile değil ya. Şey, koskoca bir program. Yani armağan edecek kadar vallahi neler yaşamış olabiliriz sevgili dinleyenler. Ha buraya Alem Efendim, bendeniz Serdar Gökalp. Gecenin konusunu veriyorum eğer hazırsanız. Mayday, mayday. Gecenin konusunu veriyorum. Mayday, mayday. Dünyada tek kalsanız ne yaparsınız değerli dinleyenler? Duygusalı bir kenara bırakalım. Mesela şimdi şöyle mesajlar gelecektir. Aa, ben karımla çocuklarımı bırakmam. Ya abicim ya. Tamam da konu o değil. Dünyada tek kalsanız ilk ne yaparsınız? Koskoca dünyada hani böyle Resident Evil, bir uyanıyorsun hiç kimse yok. Zombi istilası, kıyamet sonrası bir senaryo. İşte samanlar yerlerde uçuşuyor.

ne yaparsınız sevgili dinleyenler? 0-536-901-8902 0-536-901-8902 sevgili dinleyenler. Buyurun yapıştırın bakalım.

0: Hazırsanız başlıyoruz sevgili dinleyenler konuya.
1: Dur bakayım.
0: Çok soru var, bana yazdı sormuşlar. Ben şey influencer gibi oldum değil mi ben de? Üstümdekini çok soğumuşsunuz, link bırakıyorum. Öyle bana işte siz ne yaparsınız, biz şöyle yaparız falan diyor. Ben ne yaparım diyor. Ben en başta bir oh be derim. Ben oh be derim mesela. Hani bir kalktım yalnızım mesela, dedim ki oh be, bugün günlerden ne çarşamba, dur ya, yayın yok ya, kimse yok, kime yapacağız? Dur bir telefon şakası yapayım. Oh, kimse yok ki, kime yapacağız falan. Dur kirayı ödeyeyim. Ödeme, kimse yok ki, kime ödeyeceğiz? Dur fatura.

Para ödeyeyim. Aa, kim ödeyemem ki, kimse yok, kime ödeyeceğim falan. Ama onlar hep otomatik artık, sistematik olduğu için dünyada kimse olmasa bile benzin bile alamazsın biliyorsun. Benzin bile alamazsın abi. Adam dünyada kimse yok, adam pompacı yok ki. Pompacında bir şifre var biliyorsun. O şifreyle o bir şey var böyle, pip okutuyor, öyle gidiyor ya, hiçbir şey alamazsın. Ancak marketten falan işte zeytinyağı falan alıp benzini kendin yapacaksın bir şekilde. Oh, öyle olacak yani. Böyle filmlerde falan hayranım yani. Hani adam bir giriyor mesela, diyor ki şehirde elektrik yok, hemen jeneratörü bulalım. Gidiyor pıs, bir düğmeye bir basıyor. Çalışıyor hemen. Bütün şehre elektrik geliyor falan filan diye. He, gelir. Tabii gelir. Hidroelektrik santralde görev almış olan var mı hiç aramızda? Koca bir şehre elektrik nasıl verilir bilen var mı içimizde? İçimizde var mı bilen? Yok. Olamaz ki. Nereden olacak? Yok. Yalan dolan işler.

0: Programa başında çaldığınız şarkıyı kim söylüyordu demiş. Tabii biz yeni görmüşüz. Gülşen mi de? Yo, biz dün onu yapay zekaya yaptırdık dinleyicilerle. Bugün de yaptırırız isterseniz bir tane. Hırsızlık yaparım. Çıplak gezerim. Drift yaparım tüm dönen kavşaklarda. Köye ev yaparım. Çıplak gezerdim çok mesaj var. Sizi şu an engelleyen ne ya bu konuda ya o zaman? Yani o kadar madem çok istiyorsunuz. Yani. Gittiği yere kadar neymiş? Yalnız yaşarım gittiği yere kadar. Ne yapacağım mesela yalnız yaşamak filan. Bir an düşündüm de böyle yalnız yaşanır falan. Yok ya bir yere kadar ya. 3-5 kişi olsun dünyada ya. Yeniden kolonileşirim demiş efendim. Kolonileşirim yeniden. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İnanamıyorum şu anda. Serdar Gökalp'le mi konuşuyorum?
0: Yok, Merve ben.
1: İlahi.
0: Benim ben. Nasılsınız? Ben kime konuşuyorum?
1: Ben Elif.
0: Ben Elif, neredensiniz acaba?
1: İzmir'den.
0: İzmir'den. Güzel. Ne işle meşgulüz Elif Hanımcığım?
1: Ben şu anda çalışmıyorum.
0: En güzel, sevdiğimiz hayat efendim. Yani. Siz zaten dünya... Dünyada mecbur tek kalmış oldu. Gibisiniz şu anda zaten.
1: Aynen evet.
0: Ne yazmışsınız dur bakayım. Allah şükür dedim kendim eker biçerim yalnız yaşarım gittiği yere kadar demişsiniz doğru mu?
1: Evet doğru.
0: Hayatınızda hiç ekip biçtiniz mi efendim bir şey?
1: Hayır ya. Ama yani mesela şimdi yapay zeka var oradan öğrenip yapabilirim yani.
0: Yapay zeka hanımefendiciğim söylediği bütün bilgiler yalan yanlış bilgiler. Kendinizi sorun bak başka birisini söylüyor bilginiz olsun.
1: Mesela kitapta okuyabilirim yani.
0: Bunu sizi şu anda frenleyen de mesela kitap okumak için.
1: Dünyada yok, ne? Ben okuyorum zaten ama hani ekip biçmek dediniz ya onun üzerine yani.
0: Bu mesela köy hayatına falan özenenler var. Bu illaki sizin etrafınızda da vardır. Vallahi gideceğim köye yerleşeceğim falan diye. Bunlar hayatında bir kere tarlada bırak sürmeyi yürümemişlerdir bile. Bir kere bir ekin hasat etmemişlerdir. Bir ürün nasıl yapılır, nasıl sulanır, ne yapılır, ne edilir bilmezler. Allah korusun yolda yürürken bir böcek soksa ne yapacakları, ne edeceklerini bilmiyorlar. Köy evinde mesela atı bu sobalı evi, işte güzineli evi falan filan özeniyorlar ama nasıl yakacağını bilmezler. Onlardan mısınız acaba? Çok yapıştırdım. Eğer onlardansanız bırakayım.
1: Yok yani zannetmiyorum ama tabii ki de öyle olmasını isterdim o imkana sahip olmayı.
0: Ne ekersin mesela? Dünyada tek kaldın. Ne ekersin önce?
1: Yani kolay yetiştirebileceğim şeylerden başlarım. Domates gibi olsun. Yani tabii ki de 4 mevsime uygun olması lazım. Bunları araştırıp öğrenerekten 4 mevsime uygun bir şekilde ekip biçmek isterdim.
0: Karpuz yani. Marpuz falan ekmez misin ya?
1: Ekerim tabii ki de.
0: Karpuzlu kabunlu yani ne bileyim evet. Ya patatesli soğanlı falan sadece domates devamlı yenir mi? Ama dünya ne güzel olurdu değil mi? Hiçbir şeyin kapısını kapatmak zorunda kalmazsın filan. Yani gece uyuyorsun mesela cam açık boş ver ne kapatacaksın ya.
1: Yani istediğin yere seyahat edebilirsin. Yani.
0: Tabii insanı insanı o kadar korkutmuş ki benim bir arkadaşım 6. katta oturuyor bayağı 6. katta. Geçen gece evet. Onlardayım. Bana şu camı kapat lan birisi girer dedi. Altıncı kat yani. Dedim ki.
1: Çok haklısınız.
0: Ama ya altıncı kat oradan girebilecek adam örümcek adam bir tek yani.
1: Aynen siz kaç, yani hak kaçıncı, veriyorum.
0: Kaçıncı katta oturuyorsunuz?
1: Üçüncü katta oturuyoruz.
0: Var mı öyle tripleriniz? Dur camı kapatayım dur şey yapayım şurayı açık bırakmayayım falan gibi tripler var mı sizde?
1: Yani tabii ki de şehir hayatı olduğu için insan tedirgin oluyor yani. Hırsızlık olsun mesela. İnsan aklına böyle şeyler geliyor yani. Biz de dikkat ediyoruz.
0: Ama bazı binalar var. Bu kod farkı denilen şey bizde var galiba sadece. Hani önden bakıyorsun 6. kat, arkadan bakıyorsun 1. kat. Nasıl bir kodsa bu?
1: Evet.
0: Sizde öyle bir şey yok değil mi? Dümdüz 3. Nereden bakarsan
1: yok,
0: bak 3.
1: Yok hayır. Daha önce öyle oturduğumuz oldu ama yani şu an oturduğumuz yer öyle değil.
0: Şu an oturduğumuz yer öyle değil. Tek misiniz şu anda evet. Evde?
1: Yok annem var.
0: Anneniz var.
1: Aha.
0: Anlıyor. Pek bir şikayetçi gibisi böyle. Yok ya annem var. O ses
1: yok yok hayır. Yani konuşmak ister misiniz bilmiyorum. Kim ama benim annem pek konuşkan değil.
0: Anneniz de mi? Yok canım ne yapayım efendim ben sizle konuşuyorum. Çok isterse onu şimdi yok hayır demek de ayıp oldu. Ne bir iyi ver bir merhaba diyeyim o zaman falan diye. Yani selam söyleyin selam. Şey... Yok yok tamam. Selam söyleyin. Selam söyleyin.
1: Aleykümselam.
0: Efendim çok bir dakika sizin adınız neydi? Çok affedersiniz.
1: Elif.
0: Elif Hanım ben sizi bulayım da dur işaretleyeyim. Tişört göndereceğim size bir saniye.
1: Çok teşekkür ederim ya. Çok sevindim şu anda.
0: Rica ederim efendim. Başka bir Elif buldum şu anda. Dur bakayım şuradan. Sizin numaranızın sonu 04 değil mi sizin?
1: Evet.
0: Tamam doğru Elif'i bulmuşum. Tamam arkadaşlarım arayacaklar seni. Görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Rica ederim. Öpüyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Teşekkür ederim.

Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeli diyor ya. Bu bebeklerde bak dikkat edin, ben söyledikten sonra benim tespitime dikkat edin sağda solda. Bebek güzelse şey diyorlar mesela. Annesi çok güzel abi, annesine çekmiş o. Bebek eğer yani çirkinse, demek istemiyorum da, bebek o kadar güzel değilse babası çirkin ya ondan filan. Bu dünyada bütün çirkinlikler hep erkeklere mal ediliyor niyeyse. Hep yani. Hep ama.

Banka kasasına girip paraların üstüne serilirdim abi demiş efendim. Gördüğüm en iyi para sahnesi Joker'in sahnesidir Batman'de. Mafyanın parasına çöküyor ya hani şeyde limanda yığdırıyor böyle bilmem kaç milyon milyar falan. Hani Melek Subaşı yaptı beni para. Orada böyle en üstünde böyle piramit gibi dizdirmiş en üstünden bir kayıyor ya aşağı. Gördüğüm en iyi para sahnesi olur ya. En iyi yani.

La Casa de Papel, Vakum Lupe. Abi ben dizi adamı değilim, ben dizi seyredemiyorum ya. Papel'i seyretmedim. Ondan sonra Game of Thrones'u seyretmedim. Ha, Papel'i çok denemedim de Game of Thrones'u birkaç kere denedim, beni almadı mesela. Bunun için linç de yedim, küfür de ettiler bana. Hani denedim ama seyredemedim filan dedim mesela. Özellikle bu Game of Thrones'cularda vardı bu. Sen kimsin, terbiyesiz de ahlaksız adam. Sen kendini ne zannediyorsun, onu nasıl beğenmezsin? Sen kimsin, pis böcek filan. Ya oğlum yani beğenmedim. Beğenmedim, bir şeyi beğenmedim. Beni de beğenmeyen olabilir. Ben de onu beğenmeyebilirim. Mesela diziyi beğenmeyebilirim, onu beğenmeyebilirim. Onu çok beğenirim, başka bir şey hiç beğenmem falan. Lan bırak, neye beğeneceğimi de sana sormayayım. Yani Twitter kitlesi. Ama galiba ben dizi adamı değilim ya. Dizi bende niye soğuyor biliyor musun dizi? Ben böyle devamını beklemeli bir şey çok sevmiyorum ben. Hani dizi mesela seyrediyorsun, birinci bölüm seyrediyorsun. Ondan sonra bir güzel seviyede alıyorsun mesela, ikinciyi bekle, üçüncüyü bekle, bekle, bekle. Genelde dizileri yayınlanıp bittikten sonra, seneler sonra falan seyrediyorum. Mesela Supernatural'ı öyle yaptım. The Last Man'ı öyle yaptım. Ondan sonra başka... Lan Deli Yüreği bile galiba öyle seyrettim ben, biliyor musun? Galiba öyle seyrettim ben. Kurtlar Vadisi zaten öyle. Yani zaten öyle. Birçoğunu internetten seyrettim. Çünkü genelde onun saatinde ben de yayında oluyordum. Genelde. Game of Thrones'u ben de seyretmedim demiş. Bir de böyle devamı olan. Ben bunu daha önce size de sordum. Bak hiç fırsat olmadı. Ben mesela kardeşlerim, Yüzüklerin Efendisi'ni seyretmedim ben. Konuyu biliyorum. Seyretmedim Yüzüklerin Efendisi'ni. Bir kayıp mı sizce? Eğer kayıp diyorsanız bu hafta sonu ufaktan bir boşluğum var. Mesela bakayım ona, başlayayım. Yüzüklerin Efendisi. Bir de bir tane daha vardı. Harry Potter mıydı neydi? Harry Potter ha. Onu da seyretmedim. Hani bana mesela sıralamayı sor ama siz şimdi çok bahsettiğiniz için falan, hani bir de onun tripleri var falan biliyorsun. Aa, kitabı daha iyiydi falan. Voldemort'tan gelince oradan daha iyi oldu falan. Bunları tabii bir konuya vakıf olmak için girdik 2-3 okuduk, araştırdık, baktık falan, meslek bu olduğundan dolayı, ama seyretmedim mesela. Yüzüklerin Efendisi'ni seyretmemem. Siz ki değerli dinleyici kitlem, sizce bir kayıp mıdır? Yani seyretmeli mi? Serdar, bu sence bir kayıptır, onu mutlaka seyretmelisin diyebiliyor musunuz bana? Yüzüklerin Efendisi'ni. Aynısı mesela Harry Potter için de soruyorum. Harry Potter seyretmedim mesela, çekmedi beni. Ön yargılıyım onlara karşı birazcık. Aynı X-Men gibi. X-Men'e de yıllarca onlar gibi ön yargılıydım X-Men'e. Yıllarca ama ön yargılıydım. Bir gün mecburiyetten seyrettim. Bence yapılmış en iyi serilerden biri X-Men serisi. Uçtu gitti kafesinden. Evet, Yüzüklerin Efendisi seyretmeli miyim? Harry Potter seyretmeli miyim? Seyretmemem benim için bir kayıp mı değerli dinleyenler? Deyin bakayım bana.

Evet, bakalım. Aa, bu filmciler çok enteresan ya. Yani filme küfür edilir lan. Filme küfür edilir mi ya? Filme küfür eden de var. Yani mutlaka bunu seyretmelisin filan diyen de var. On binlerce film seyretmiş birisi olarak Yüzüklerin Efendisi'ni izlemeniz büyük kayıp. İzlemeniz mi, izlememeniz mi? İzlemeniz yazmışsınız. Sayın abim, izlemeniz yazmışsınız. Bu doğru mu yani? İzlemeyeyim mi, izleyeyim mi anlamam ama iyice manyak ettin beni. İyice. Sonra dur bakalım. Başka. Bana göre zaman kaybı. Peki. Özellikle Yüzüklerin Efendisi'nin uzun versiyonlarını kesinlikle izlemeniz lazım demiş efendim. Boşa harcanmış birkaç saat olmaz izlerseniz. Yüzüklerin Efendisi için demiş. Tamam, peki. Sonra Yüzüklerin Efendisi'ni kesinlikle senin gibi bilim kurgu seven birinin izlemesi lazım demiş efendim. Sonra ya başka film yazanlar var. Bu var ya, bir şey söyleyeyim mi? Çeyizimi aldım çok memnunum diyenler gibisiniz. Vallahi bak ha. Yemin ediyorum. Adam internete iki tane 125'lik motor yazmış. Diyor ki abi yeni ehliyet aldım, kullanamıyorum 125'lik. Bu iki motor haricinde lütfen tavsiyede bulunmayın diye. Abi altında iki motor haricinde bütün motorlara tavsiye. 600'lük yazmış, 1100'lük yazmış. Adam yeni ehliyet aldım, iki motor haricinde tavsiyede bulunmayın yazmış. Bu şey abi, hani araba far takımına çeyizimi aldım çok mutluyum yazan kızlar bunlar. Bunlar bu, her yerdeler bunlar. Seyret bence demiş efendim. Sonra başka. İki seriyi ben de izlemedim, merakla bekliyorum yorumları demiş. Şöyle bir göz kararı bakayım abi. Göz kararı, şöyle bir bakayım göz kararı. Ben o göz kararına bakarken bize bir şarkı eşlik etsin ama. Öyle şimdi şey yapmayayım.

Çoğunluk seyret, seyretmemek kayıp demiş. Özellikle Yüzüklerin Efendisi için. Hayri Pıtır için çok bir yorum yok. Çok bir yorum yok. Bu hafta şaka var mı? Bekliyoruz. Var var. Pazar saat 1'de. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Size var ya aslında iki hizmet sunuyorum ben, biliyor musun? Vallahi bak. Şaka yapıyorum, bu bir hizmet. Şakanın altındaki yorumlar var bir de. Bu da ikinci hizmet. Bak, pazar günü yapacak daha iyi bir işiniz yoksa eğer, ben size yapacağınızı söylüyorum abi. 11.30-12.30 arası uyanın. Tamam mı? Şöyle işte duştu, ufak bir şeydi, böyle kahveydi mahveydi falan filan. Saat 1'de yeni telefon şakası yayınlıyor. Onu seyredin 1'de, tamam. Sonra saat 3'e kadar ne yapıyorsanız onu yapın, saat 3'e kadar. 3'ten sonra da benim telefon şakamın altındaki yorumlara bakın. O kadar rahat atabiliyorum ki, çünkü onlar radyo kitlesi değil yani. %100'lük bir komiklik varsa %50'si şakanın, %50'si yorumların. %50'si yorumların. Beni gerçek mafya babası zannedenler mi ararsın? Sıkıysa beni arasana diyenler mi ararsın? Hep aynı adamı arıyor diyenleri mi ararsın? Artık sonra başka. Başka daha ne? Neyse, bir üstünü kaçırmayayım, siz kendiniz okuyun. Kendiniz.

Hanım birinci sınıf terkte Serdar yazamamış, ben araç kullanıyorum demiş efendim. Sağ olun da abi, yine yazmadınız. Seyretmem mi büyük kayıp, seyretmemem mi büyük kayıp? Israrla söylemiyor adam. Israrla yani. Televizyonda Jim Carrey'in filmini görünce aklıma sen geldin. Güzel. Hangi filmi var televizyonda? Kardeşini görüyor musun? Bak yıllardır kimlerle reyting savaşındayım ben. Kimlerle ya?

0: Alo, merhaba.
1: Ah Serdar.
2: Ah merhaba, nasılsınız?
1: Ya inanamıyorum.
2: Ya nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kimsiniz acaba?
1: İsmim Öznur.
0: Peki, ismini Öznur. Jim Carrey'in hangi filmi var?
1: Şu an yani başındakini söylemem doğru olur mu bilmiyorum ama İle Avanak Geri Dönüyor.
0: Salak İle Avanak. O mu?
1: Evet, ama yayında uygun geçer mi bilemedim, o yüzden oraya atladım.
0: Kızın edebi uygun bulmadı, ben edepsiz olarak söyledim, görüyor musun? Kızın, kız çok edep, çok terbiyeli kız yani. İçinden şimdi şeydi, ay ne kadar ayıp salak Serdar. Ne kadar ayıp. Görüyor musun kızım, bak yıllardır kimlerle reyting savaşı içerisinde bu kardeşin. Ya
1: evet ya, bugün şöyle bir şey oldu, ben sizin hep podcastinizi dinliyorum aslında.
0: Evet.
1: Bugün hani özellikle canlı dinlemek istedim ve bir an televizyonda Jim Carrey görünce aklıma geldi. Ve açtım yayını saat 21.53'de. Bugün canlı dinlemek istememin sebebi de ben radyonuza gelmek istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizinle tanışmak için. Acaba hangi gün oradasınız, nasıl ulaşabilirim?
0: Sen niye böyle
1: mesaj atayım
0: dur
1: derken...
0: Dur. Sen niye böyle sibermetik organizma gibi konuşuyorsun ya? Şimdi ben sizi her gün podcast'ten dinliyordum ama bugün canlı 21.53'te açmak isteyince radyonuza gelmek için hangi gün geldim mesaj attım. Gel istediniz, hangi gün geleceksin? Söyle mesela, önümüzdeki hafta mı?
1: Önümüzdeki hafta cuma günü gelmek istiyorum.
0: Cuma öyle, yok babanın radyosu değil öyle, her istediğin gün olmuyor öyle. Nereden geliyorsunuz?
1: Ben İstanbul'da yaşıyorum.
0: Tamam, İstanbul'un neresinde?
1: Bahçelievler'deyim.
0: Bahçelievler'de. Hüseyin, pazartesi radyoda mıyız? Pazartesi salı olabilir.
1: Pazartesi salı.
0: Evet. Salı olmazsa daha iyi olur. Salı günü çünkü telefon şakası çekim günü. Çok böyle daha rahat olmayabilir. Pazartesi günü olabilir yani.
1: Tamam. Peki hangi merkez stüdyosunuzdasınız? Kandırmıyorsunuz değil mi beni? Ben gerçekten geleceğim.
0: Ay canım, benim kimi kandırdım görülmüş bu radyoda. Hiç yani.
1: Şakalarınız var o kadar. Ben de şakalanmayayım şimdi.
0: Yok sağ ol. Siz ne iş yapıyorsunuz ablacığım?
1: Ben lojistik sektöründeyim.
0: Lojistik sektöründesiniz.
1: Evet.
0: Anlıyorum. Ne mesela, nereden nereye ne taşıyorsun ey yolcu?
1: Yani uluslararası çalışıyoruz. Dünyanın her yerine neredeyse. Buna Amerika da dahil, Avrupa ülkeleri de dahil, Afrika ülkeleri de dahil mesela.
0: Anladım. Ama bak konuştukça şey gibi yani, böyle şey Pentium bilgisayar gibi ısındım ve açıldım. Bak konuşma falan düzeldi, farkında mısın? Yani
1: evet hiç... evet.
0: Hani böyle düzeldi mesela. Bak ilk baştaki o böyle sahibinin sesi versiyon 1.0 kalmadı, o yok yani.
1: Podcast'ten dinleyeceğim.
0: O yok yani, o ilkinde. Hüseyin, burayı podcast'e koyma, bu kız gelince parasını alıp öyle koyarız. Öyle koyma yani. Direkt bunu koyma. Dünyada tek kalsan ne yaparsın? Bir de şunu sorayım. Jim Carrey'i görünce aklına niye ben geldim? Ben seviyorum, bunu söylemiştim daha önce, duyduğun için, bildiğin için mi?
1: Evet yani sürekli zaten dinliyorum sizi aslında. Canlı olmasa da sonradan hepsini dinliyorum.
0: Evet.
1: Ve biliyorum Jim Carrey'i de sevdiğinizi, o yüzden.
0: Jim Carrey.
1: Jim Carrey.
0: Jim Carrey, evet ben de severim Jim Carrey'i. Şimdi ablacığım, dünyada tek kalsanız ne yaparsınız?
1: Aslında bunun cevabını da yazdım ama ne dedim ben? Google'a işte yazarım, hani dünyada tek kaldım ne yapsam, öneri versin diye bana. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmedi gerçekten.
0: Manyak mısın abla, tek kalmışsın dünyada, niye daha Google'a soruyorsun? İstediğini yap işte.
1: Ne bileyim ya, tek ne yapacağım?
0: Yani yapmadığım bir şey, tek ne yapacağım? Dur hadi gel beraber sana tek başına yapacağım bir çılgınlık bulalım. Ne yapalım? Mesela sokaklarda atla gez mesela.
1: Ya şöyle mesela, ben şimdi seyahat etmeyi çok seviyorum örneğin. Şimdi nasıl gideceğim yani? Uçağı kullanacak kim olacak?
0: Zaten dünyada teksen, uçağa binme. Hani kulede seni karşılayacak biri yok, anladın mı? Nasıl indireceğim?
1: Evet. Kadar.
0: Araba kullanmayı biliyor musunuz?
1: Ehliyetim var ama aktifte kullanmıyorum.
0: Biz insanlık adına çok güzel bir karar bu.
1: Evet. Denedim. Çok zorlamamaya karar verdim.
0: Nasıl denedi? Kim sana öğretemedi araba kullanmayı? Söyle bakayım bana.
1: Ya şöyle, benim mesleğim gereği aslında araba kullanmam gerekiyordu. Sağ satıştaydım ama bir araç kazası geçirdim.
0: Geçmiş olsun.
1: Geçtiğimiz sene sağ oldum. Sonra böyle bir korku geldi. Bir daha tek trafiğe çıkamadım.
0: Sonra bir korku geldi size.
1: Evet.
0: Sonra da bir trafiğe çıkardınız. Travma kaldı galiba sizde, doğru mu?
1: Maalesef öyle oldu.
0: Travma. Bazen bunu söylerken travma da diyor insanlar. Bu linç oluyor mesela. Travma diyor mesela. 75 yaşında teyze travmayı kullanmak istiyor mesela. Kelime içerisinde travmayı. Diyor ki evladım bende travma var diyor. Altına yazmışlar. Terbiyesiz teyze, travmadır onun adı. Git düzgününü öyle falan. Oğlum yani. Neyse, sizde travma kaldı. Doğru mudur?
1: Evet.
0: Peki başka böyle travmatik bir şeyiniz var mı çocukluğunuzdan kalma, ya da illa çocukluğunuza çok böyle inmeye gerek yok, böyle ben de bu travmadır dediğim bir şey var mı?
1: Ya aslında ben bu olayı yaşadıktan sonra terapi de aldım. Biraz işte geçmişe döndüğümüzde hata yapmaktan korkmanın sebebinin olduğu söylendi gibi bir şey ama.
0: Hocam işte bak, bunlar hep paradı. Allah korusun, yaptığın trafik kazasından, geçmişteki hatalarından korktuğun nasıl çıkıyor ortaya?
1: Ya bunlar... çok derin mevzu, o yüzden
0: ya bırak Allah aşkına bunlara inanma ya. Bana diyor ki yapmış olduğum trafik kazasından sonra aldığım destekte geçmişteki hatalarımdan çok korktuğum ortaya. Nasıl çıkabilir bu ortaya?
1: İşte ben de bıraktım zaten.
0: Bir de şimdi yani hani makarayı koyverdi ki öyle konuşayım istedim. Siz şimdi destek almaya gittiniz, adam ne yaptı mesela, böyle elinde direksiyon, kafada huni mi karşıladı sizi? Düt düt, bak korkacak bir şey yok, çekil park edeyim. Aman. Gel gel gel gel gel. Oo. Evet bak, korkacak bir şey yok. Şimdi vallahi bak ciddi söylüyorum. Yapmış olduğun trafik kazası için gitmiş olduğun, yani destek almış olduğun insan senin geçmişteki hatalarından korktu. Ya bak dünya ne saçma şey ya vallahi yani. Kaç para verdin, kaç para kaptırdın buna?
1: Yani seansı 2000'di. Dediğim gibi zaten bıraktım.
0: Ölüyoruz desek kuruş vermezsiniz, gidip şunlara 2000 lira veriyorsunuz. Doğru mu? Vallahi billahi ya, yemin ederim. Neyse tamam, geçmişteki hata. Mesela en çok korktuğunuz hatanız neymiş? Onu da söylemiştir herhalde seans başı 2000 liraya.
1: Ya söyledi tabii de, şimdi ben söyleyemiyorum.
0: Peki sana göre en büyük hata olan kararın ne? Evet, nedir?
1: Ya bazen kendim için karar vermemiş olmak, haber karşı tarafa daha çok düşünmek. Yani çok fazla empati yapmak belki.
0: Ama bak görüyor musun, adam belki de haklı olabilir. Araba kazasından nerelere geldi konu, bak biz de başka bir şey konuşuyoruz. Yani. Durdu olay ya, nereden başladı nerelere geldi yine bak. Vallahi bile. Kaç yaşındasınız hanımefendiciğim siz?
1: 26.
0: 26. Bir daha paranızı kaptırmayın sağa sola.
1: Çıkacağım.
0: Tamam, bir daha paranızı, bir daha size zahmet kaptırmayınız efendim sağa sola. Peki teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.
1: Rica ederim. Merkez istasyonunuz, yani pazartesi nereye gelebilirim? O soruyu unutmadım.
0: Pazartesi nereye? Bizim Hüseyin'le irtibata geçin isterseniz, olur mu? Geçebiliyor musunuz? Yok geçemiyorsunuz. Tamam gelin gelin, merkezdeyiz, gelin.
1: Merkezdesiniz.
0: Gelin. Gelin yani. Evet, Alem efendim merkez kafasına göre herkes gelin yani. Gelin.
1: Teşekkür ederim. Rica... Çok dikkat edin kendinize. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi geceler.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun dedim. Değil mi yani, bu şeyden nasıl çıkmış ortaya? Hani Allah korusun araba kazasından...

Kesinlikle izlemeni tavsiye ederim Yüzüklerin Efendisi'ni. Ali abi yazmış, neyse tamam. Karısının elinden almış telefonu diyor. İzlememeniz büyük kayıp demiş efendim. İzlememeniz büyük kayıp. Tamam Ali abi, seni dinleyeceğim, bakacağım. Bakacağım Ali abi.

Serdar, saçımı boyattım dün. 10 yaş yaşlı görünüyorum. Çok mutsuzum. Aa, niye? Normalde mesela hani gençleşmek için falan saç, bıyık falan boyatılır da. Ama siz kadınsınız galiba. Olsun, yine de bıyık tercihe göre boyatabilirsin istersen.

Saç boyadın. Bir de şöyle bir şey var yani. Ne renk yaptınız ya? Babaanne sarısı yaptıysan. Fönlü babaanne sarısı.

0: Abi unutma, beni çektiğin bir dizi veya film olursa oynatacaksın demiş. Vallahi yapmadım ki öyle bir şey, görüyorsun işte ya. En son Aslan'ı mı çekmiştik yani, biliyorsun. Tamam. Bende bir ajanda var, orada 4-5 dinleyiciyi kaydettim yani. Elimle yazmışım. Hani bir şey çekersek, bir şey yaparsak aranacak falan diye. Eğer onlardan biriysen tamam, zaten söz vermişim, ama değilsen yani bilemiyorum yani. Onu bilemem. Ama onlardan biriysen tamam, zaten yazmışım yani, onda bir problem yok. Kokusunu mu aldın bir şey yapacağımızın acaba? Ben var ya, sizden şüpheleniyorum biliyor musun sevgili dinleyenler? Bazen hani böyle yayında bahsetmiyorum mesela, yayında. Sallıyorum ya, böyle sallıyorum. Tamam, üç bir örnek sallayayım. Diyelim ki mesela hafta sonu Rize'ye gideceğim. Hiç öyle yayında falan Rize, Mize falan hiç demiyorum. İşte hafta sonu gideceğim, geleceğim. Bir işim var mesela, bir arkadaşımın nikahı var. Birinin ne bileyim bir... Ya bir şey var yani, öyle gezmek için de değil mesela. Abi bakıyorum mesela, burada 3-5 tane mesaj görüyorum. Bu kadar mesaj içerisinde bir de onlar dikkatimi çekiyor. Serdar'cığım hafta sonu Rize'ye düğüne gideceğiz. Oradan bir şey ister misin falan. Lan içimden diyor, lan ben de gideceğim. Şimdi daha bugün toplantısını yaptık. Galiba bir şeye başlayacağız. Adam bir şey yazmış. Abi bir şey çekersen beni oynatacaktın sözü. Siz var ya gerçekten, o böyle kitlesi çok enteresan. Galiba hayat boyu peşimde olacak benim. Galiba çok. Vallahi bak yapmayın, korkuyorum. Harbiden bazılarınızdan çok korkuyorum yani. Gerçekten bazılarınızdan çok korkuyorum. Buradan mı yazıyoruz Serdar abi? İlk defa yazıyorum ama Yüzüklerin Efendisi izlenecek filmdir. Sırf bunu yazmak için iletişim baktım abi, burayı buldum demiş. İnşallah doğrudur, madar olmaz. Estağfurullah abi, de şöyle bir olay var. Ben aralarda o zaman söyleyeyim, WhatsApp'ı söyleyeyim. Doğru. 0536-901-8902. 536-901-8902. Ama tabii devamlı söyleyemeyiz canlı yayında. Böyle aklımıza geldikçe hatırlatmak maksadıyla söyleyebiliriz. Şöyle bir bakayım hemen doğru numara. Mesela Alem FM WhatsApp desek mesela. Alem FM WhatsApp. Biz çünkü biliyorsunuz WhatsApp'la ilgili çok problemler yaşadık. Belki eski numaralar da çıkıyor olabilir. Alem FM WhatsApp attı. Alem FM WhatsApp iletişim attı. 536-901-8902 numarasıdır demiş yapay zeka. Hayret, bunu doğru söylüyor. Ha, bunu da Instagram'dan çekmiş bilgi olarak, ondan. Tamam. Alem FM'e mesaj nasıl atılır? 536-901-8902. Tamam, doğru. Serdar Gökalp'in WhatsApp numarası nedir? Alem FM Serdar'ın WhatsApp numarası nedir? Serdar şaka attı nedir? Altta da aramalar bunlar. Alem FM'de Serdar yayında ve Serdar Trafik'te programlarını yap Serdar Gökalp'e ve genel Alem FM yayınlarına ulaşabileceğiz resmi WhatsApp attı. Bak bu yanlış numara mesela. Bu yanlış. Bu bizim eski numara. Bu yanlış bir numara. Değil mi? Evet, bu yanlış. Ama yapacak bir şey yok tabii, internette bu zamanla kaybolacaktır. Biz birkaç kere WhatsApp numaramızı değiştirdiğimiz için sevgili arkadaşlar. Birkaç kere değiştirdiğimiz için WhatsApp numaramızı, bu bizim başımıza bela oldu biliyor. Benim eski manita vardı WhatsApp'ta biliyorsun. Biliyorsun. Şöyle alemfm.com en şeyi orada yazar yani. Bu alemfm.com'dan bakarsanız haberiniz olsun. Saat kaç? 23.05. Bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Aradan sonra Alem FM'de Serdar yayında devam edecek. Buyurun bakalım.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: Benim bir projem var, yıllardır söylüyorum, hiç kimse ciddiye almıyor. Gel seninle yapalım.
1: Yapalım.
0: Bir YouTube kanalı açacağız. Süper gerizekalı. Merhabalar, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Şimdi gözlerim kapalı, ışıklarda karşıdan karşıya geçeceğim. Bakalım ölecek miyim filan. İnşaatın 7. katından betona atlayacağım.
1: Bir bölüm değil mi bu? He? Bir bölüm sürecek herhalde.
0: Yani evet. Artık hangisi, birini seç. Ya da işte azgın boğaların içerisinde onları kızdırmaya çalışacağım. Bakalım kaç dakika yaşayabileceğiz. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı. Beşiktaş meydanında ışıklarda geri geri yürümeye çalışacağım. Yayalara kırmızı yanarken inadına karşıya geçeceğim. Tüp kamyonunun arkasına ters takılacağım. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı. Tutmaz mı?
1: Bir suça bulaşabilir.
0: Oğlum suça niye bulaşsın süper gerizekalı?
1: Abi söylediğin cümlede bu o kadar açık ki.
0: Şey olabilir mesela. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı, ıslatıp dövülmek mi daha büyük acı veriyor, kuru kuru dövülmek mi? Önce ıslatacaklar, sonra da kuru dövecekler. Hangisinde daha çok acı hissedeceğim, beraber göreceğiz.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Dur hemen ayarlayayım şarkıyı. Dur bir dakika dur. Son yarım saat yine geç kaldık. Ah be, neredesin?

Bugün şarkı yapacak mıyız? Ya abi şarkı o zor iş ya. Herkesten bir cümle alıyoruz falan filan. O ona uymuyor, orada bir şey oluyor falan filan. Yani istiyorsanız yine yapalım da. Dur bir dakika. Mümtaz abinin doğum günüymüş. Evet. Abi mutlu yaşlar. Buyursunlar sana doğum günü hediyesi.

Bazen mümtaz olmak istersin yazmışlar. İyi ki doğdun Mümtaz abi. Bak bir sürü dinleyici yazmış. Mümtaz abi öyle ya. Kaç 20 senedir dinliyor galiba. Beni benden önce dinliyor olabilir yani. Ben radyo programı yapmadan önce eve cihaz koymuş olabilir. Onu söyleyeyim. Yapalım bugün de ya bir şarkı demiş. Valla abi tamam o zaman hemen bir cümle, başlangıç cümlesi şarkı. Herkes bana bir cümle yazsın, size zahmet. Önce başlangıç cümlesini seçelim, ondan sonra ona uyumlu yapalım. Bir de bana her gün bunu yaptırmayın sevgili dinleyenler. Ben yani Tiesto değilim. Bilginiz olsun.

bir cümle alayım önce. Hani başlangıç cümlesi çok şey, ya da bilindik bir cümleyle mi başlasa? Bilemedim ama neyse, bir yazın bakalım önce. Mümtaz abiden herkese teşekkür var sevgili dinleyenler, üstüme kalmasın. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ ol abiciğim.

Aşk beni bir ya, yeter aşk meşk, vallahi yeter, içim sıkıldı, vallahi içim sıkıldı ya, vallahi içim sıkıldı ya. Yok abi, aşk meşk yok. Komik bir şarkı yapalım.

Sabah kalktım alarm çaldı. Yok ya. Buzdolabını açtım gece. Buzdolabını açtım gece. Tamam olur, ilk cümleyi aldım. Buyursunlar bakalım. Buzdolabını açtım gece. Tamam, bunu aldım efendim. Buzdolabını açtım gece. Sonrasında evet, buyursunlar efendim. Hadi şarkı yapma oyununa hepiniz hoş geldiniz. Uyumlu yazıyorsunuz ama şarkının başlangıcı bu. Komik bir şarkı yapacağız bugün. Buzdolabını açtım gece. Buyursunlar, nedir devamı? İlk cümle bu. Bunu aldım. Almasa mıydım acaba? Yo yo, buzdolabını açtım hey gece. Ya canım, nasıl yapıyorum? Ceza mıyım ben? Evet, buzdolabını açtım gece. Devamı nereden? Sizden. Dur bakayım. Şöyle şuradan bakacağım galiba. Yine yeşillendi fındık dalları gibi olsun şarkı demiş efendim. Dur bakalım. Baktım zeytine peynire. Yani baktım zeynire, zeytine peynire. İçeride baktı yoğurt öylece. Karşımda peyniri kemirmiş bir fare, yak olmaz. İçinde aradım dolu bir tencere. He tamam, bak içinde aradım dolu bir tencere. Tamam, bu bunu aldım. Tamam, içinde aradım dolu bir tencere. Bize bir fon müziği bir eşlik etsin. 60, 70, 80. İçinde aradım dolu bir tencere. Tamam. Kıyılmış pastırma ince ince. Salçalık domatesler bana bakıyor. Yok ama abicim, kafiye. Yoksa kafama göre yaparım ben burada. Uyumlu olmalı. İçinde buldum narenciye. Yok, içinde aradım dolu bir tencere oldu. Şu iki tane içinde olmaz. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Bak tamam, bunu da aldım. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Yine. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Tak. Aklıma geldi ama rejimdeyim yine. Yok, amayı kaldırayım ya. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Tamam. Güzel.

döndüm yatağa yattım yine. Yineyle bitiyor olmaz. Döndüm yatağa yattım yine. Yemek aradım içim ezildikçe. Olmaz. Kaldık yine bisküviye. Kaldık yine bisküviye. Yak. 0536-901-8902. En son söylediğim cümleye kafiyeli uyumlu bir şey yazıyorsunuz. Ona göre şarkı yapıyoruz. 3-4'lük yapalım, çok uzatmayalım. Tamam, 3-4'lük yapalım, çok uzatmayalım. Bir kereden bir şey olmaz dedim kendime. Bir kereden bir şey olmaz dedim kendime. Bah yani. Mı acaba bir kereden bir şey. Yani bozdurayım mı rejimi şarkıda? Onu mu istiyorsunuz? Bozdurayım mı?

kereden bir şey olmaz dedim kendime. Tamam, peki. İlk dörtlüğü yaptık. Buzdolabını açtım gece. İçinde aradım dolu bir tencere. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Bir kereden bir şey olmaz dedim kendime. Sanki sonu olmadı. Bir kereden bir şey olmaz dedim kendime. Neyse. Olduğu kadar. Sonuçta ben bedük değilim sevgili dinleyenler.

Bak bu iyiymiş. Yeşil çay içilecek yine. Yeşil çay değil mi? Zayıflamak için. Buzdolabını açtım gece. İçinde aradım dolu bir tencere. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Yeşil çay içilecek yine. Yok tamam, yok yok yok. Bunu geçtim artık. Tamam ikinci. Evet ikinci dörtlüğün ilk cümlesini arıyorum sevgili dinleyenler. İkinci dörtlüğün ilk cümlesini arıyorum. Yesem mi yemesem mi bir bilmece. Yok artık ikinci dörtlüğe geçtik ya. Buzdolabından ayrılmış olsun karakter. Kahraman buzdolabından ayrılmış olsun. Hani açtı, dolu bir tencere aradı. Baktı, rejimde olduğu aklına geldi. Tamam, buzdolabını kapattı artık. Buyursunlar. İkinci dörtlüğün ilk cümlesini arıyorum. İkinci dörtlüğün ilk cümlesini arıyorum. Çok bundan öncekilerle kafiyeli olmak zorunda değil. Bundan sonrakiler bununla kafiyeli olmak zorunda sevgili dinleyenlerim. Bundan sonrakiler kafiyeli olursa güzel olur. Evet, ikinci dörtlüğün ilk cümlesi. Buyurun bakalım.

Çıktım balkona kapkara bir gece. Heh, tamam. Çıktım balkona kapkara bir gece. Tamam, bunu aldım. Bunu aldım. Çıktım balkona kapkara bir gece. Buyurun ikinci dörtlüğün ikinci cümlesi. Hadi bakayım. Çıktım bak, hala dondurma diyorlar, dolma diyor. Abicim adam dolabı kapattı bak, balkona çıktı adam. Adam balkona. Vallahi herkes şarkı yazmasın, yemin ediyorum. Vallahi billahi. Balkona çıktı adam ya. Kapkara gece. Yani balkona çıktı hani.

Ay çıkmış, yıldız kaymış, kime ne? Aldım. Ay çıkmış, yıldız kaymış, kime ne? Dur, nerede? Aldım, tamam. Ay çıkmış, yıldız kaymış, kime ne?

0: Hala dolaf yazıyorlar bana hala. Deli divane olacağım arkadaşlar. Ne olur bitirelim şu şarkıyı. Lütfen. Lütfen bak rica ediyorum yani lütfen. Adam balkonda güzel kardeşim. Yani güzel güzel.
1: Ulan güzel kardeşim. Adam balkonda. Kapattı dolabı. Balkonda adam. Belediyemizi sinirlendiriyorsunuz ya belediyemizi ya. Vallahi belediyemizi sinirlendiriyorsunuz ya. Yemin ederim hizmet etmeyin bak size.
0: Hizmet etmeyim ne demekse. Yazıklar olsun böyle kadere. Allah Allah. Uyuyor mu ya? Yazıklar olsun böyle kadere. Ay çıkmış yıldız kaymış kime ne? Yazıklar olsun böyle kadere. Olsun hadi bunu alayım dur. Yazıklar olsun böyle kadereyi alayım.

0: Çıktım balkona kapkara bir gece, ay çıkmış yıldız kaymış kime ne, yazıklar olsun böyle kadere. Evet, ikinci dörtlüğün son cümlesi. Anırdım arabada gülmekten, bir daha kızar mısın demiş. Hayır, kızmam şu an. Demin de o. Evet, ben okuyorum son dörtlük. Ne olur sevgili dinleyenler, vallahi bak çok yordunuz beni. Bu şeyde hala şey yani, künefe münefe yazan var hala bu. Çıktım balkona kapkara bir gece, ay çıkmış yıldız kaymış kime ne, yazıklar olsun böyle kadere. Evet, son bir cümle. Hadi değerli dinleyenlere, son bir cümle. Adam buzdolabının önünde değil adam. Evet, dur bakalım şuradan. Belediye elimde fırça var, gülünce yamuk çizdim demiş efendim. Dur. Sordum kayan bir yıldıza nereden nereye diye. Ya abi ne diyorsun Allah aşkına, ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi ya?
1: Ne diyorsun güzel kardeşim ya? Ne anlatıyorsun ya? Hayret bir şey ya. Ne anlatıyor? Değerli vatandaşlar, ne anlatıyorsunuz ya? Vallahi ne anlatıyorsunuz ya? Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi ya.
0: Dur. Yağmur da yağıyor çise çise. Hayır, olmaz. Dur bakayım şuradan. Vurdu geçti rüzgar bu sessizlikte. Allah'ım. Evet bakayım. Sevdiğim yanımda kime ne? Ya güzel abicim, adam hani demin tek başına kalktı, gitti buzdolabını açtı, baktı. Sonra balkona çıktı karanlık gece. Nerede sevdiği? Nerede? Peynir mi sevdiği? Nerede sevdiği? Nerede? İçeride bıraktığı ince pastırmada mı kaldı aklım? Nerede sevdiği? Diyetteyim anacım, uyku tutmuyor yazmış birisi. Bu herhalde şarkı için değil, bu bize öylesine yazmış. Sevdiğimi vermişler ellere. Aklıma sen geldin yine. Dur bakayım, bu oluyor mu? Olsun, ne olur olsun. Yazıklar olsun böyle kadere. Heh, oldu tamam. Aklıma sen geldin yine. Oldu tamam. Tamam, kapattık burayı. Aklıma sen geldin yine. Tamam, aklıma sen geldin yine. Olduğu kadar olmadı kader. Ben aman. Son dörtlük. İsterseniz iki dörtlük yapalım ya, uğraştırmayayım sizi. Ha? Vallahi bak, gerçekten hiç uğraşmayın. Neyse, iki dörtlük yapalım. Olur mu, ne dersiniz? Böyle de ama cücük gibi kalır bu şarkı. Neyse, hadi son dörtlük, üçüncü dörtlük. Buyurun, üçüncü dörtlüğün ilk cümlesini istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın, yine anlatıyorum. Başından bir okuyayım. Buzdolabını açtım gece, içinde aradım dolu bir tencere. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Bir kereden bir şey olmaz dedim kendime. Bu bence sonu olmadı bir kereden bir şey olmaz diye, ama benim bir yarım saatim daha yok bunu düzeltecek. Bir kereden bir şey olmaz dedim kendime, bence olmadı ama olsun. Sonra geçiyoruz ikinci dörtlüğe. Çıktım balkona kapkara bir gece, ay çıkmış yıldız kaymış kime ne, yazıklar olsun, bak birdenbire deliriyor adam. Yazıklar olsun böyle kadere, aklıma sen geldin yine. Evet efendim, son dörtlüğün ilk cümlesi. Buyursunlar. Son dörtlüğün ilk cümlesi. Buyurun efendim. Bir şey deyin bana. Bana bir şey deyin hadi.

0: Abi bir tişört kadın. Ya abi ben neredeyim sen neredesin Allah aşkına ya. Şunu bir halledelim ya. Vardım gittim yatağın başına aldım. Vardım gittim yatağın başına. Hani demin dedik ya adamı sevdiği yok kardeşim adam nerede falan diye. Aynı adam şey yazmış. Yanımda sevdiğim olsa keşke yazmış. Bu takmış bu. Tamam dur. Vardım gittim yatağın başına. Siz devamını yazın. Ben de şu abiye bir uyarı yapayım. Ben de şu abiye.
1: Güzel abim. Sevgili, aşk yok bunlar. Adam önce kalktı buzdolabına gitti. Ondan sonra kalktı balkona çıktı. Şimdi de vardı gitti yatağın başına. Lütfen sevgi yok, aşk yok. Bunlar yalan.

0: Giydim pijamayı, yattım yatağa. He? Bu işte ya. Giydim pijamayı, yattım yatağa. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Buna şimdi bizim dinleyici dikkatli ya takılır. Serdar'cığım giydim pijamayı da bir saattir evde donla mı geziyor bu herif? Takılmayın ona. Giydim pijamayı, yattım yatağa. Bunu da soran olur çünkü. Abi adam balkona çıktı, ne vardı ki üstünde? Donlaydı anacığım, donlaydı. Çıplak çıktı balkona. Grup Vitamin şarkısı var ya öyle. Çıplak çıkarım bayramaydı ha, o balkona değil. Vallahi bir dakika. Evet, nerede? Şuradan. Evet. Hemen dalsam uykuya keşke. Yok. Gitmez olaydım o mutfağa. Yok. Yine unuttum sulamak bahçeyi. Allah'ım. Ne olur bitirelim şarkıyı sevgili dinleyenler lütfen. İki cümle kaldı bak lütfen. Ne olur ya. Vuruldum sevdiğimin iki kaşı.
1: Ben güzel kardeşim. Ne olursunuz bak.
0: Yok. Sevgili, sevgi filan yok. Evet, dur bakalım. Şükrettim senden gittiğim güne. Allah'ım, buzdolabından bile sevgiliye nasıl bağ? Bu nasıl bir aşk acısı lan? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey abi? Vallahi billahi bu nasıl bir şey anlamadım ya. Uyku tutmuyor, hadi bakalım. Sarıldım yastığıma, yorganıma. Oluyor mu bu? Bu da çok mantıksız oldu ama, manasız oldu yani. Vardım gittim yatağın başına, giydim pijamayı, yattım yatağa, sarıldım yastığa, yorgana. Haydi iyi geceler. Yok, o da olmaz. Sarıldım yastığa, yorgana. Alayım mı bunu? Sarıldım yastığa, yorgana. Dur, alıyorum bir saniye. Dur. Sarıldım yastığa, yorgana. Tamam. Evet, son cümle. Sarıldım yastığa, yorgana. Dur bakayım. Uysa da yok, o öyle olmaz. Son bir cümle kaldı. Efendim, son. Son bir cümle kaldı. Rüyalar karıştı gözüm yaşına. Sonra başka. Çıksın aklımdan diye ettim dua. Abicim aklında bir şey yok adamın zaten. Kafa karıştırma. Sarıldım yastığa. Başladım koyunları saymaya. Bravo. Heh, tamam. Bravo. Bitti, tamam, bitti. Bitti, yazmayın daha. Bitti. Bitti. Başladım koyunları saymaya. Tamam. Allah rızası için yaz. Tamam ya, kapattım WhatsApp'ı. Yazsanız da görmem. Yazmayın. Yazmayın ya.
1: Belediyemize yazmayın. WhatsApp'ı kapattık. Yazmayın. Belediye yazmayın.
0: Bak başından okuyorum. Buzdolabını açtım gece. İçinde aradım dolu bir tencere. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Bir kereden bir şey olmaz dedim kendime. Bu olmadı abi. Bir kereden bir şey olmaz dedim kendime. Olmadı bu. Buna başka bir şey bulalım diyeceğim de. Yine beni yarım saat takacaksınız ama. Çıktım balkona kapkara bir gece. Ay çıkmış, yıldız kaymış. Kime ne? Yazıklar olsun böyle kadere. Aklıma sen geldin yine. Vardım gittim yatağın başına. Giydim pijamayı, yattım yatağa. Sarıldım yastığa, yorgana. Başladım koyunları saymaya. Tamam, şu bir kereden bir şey olmaz dedim kendimeyi. Ben hani kaşınıyorum ben. Sileyim oraya, başka bir şey bulalım olur mu? Bu olmadı çünkü. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Evet. Buna ne yazabiliriz? Tamam, açıyorum WhatsApp'ı. Yazalım. Buyurun. Şuraya bir şey uydurmamız lazım. Nerede? Sildim galiba, biliyor musun? Sildiysen vallahi bir daha uğraşmam. Ha, buradaymış, tamam. Buzdolabını açtım gece. İçinde aradım dolu bir tencere. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Evet, dördüncü. Aklıma geldi rejimdeyim yine. Lanet olsun böyle kadere. Bunu ben söylemiş olayım ya vallahi. Lanet olsun. Böyle. Tamam, evet, tamam, yazmayın, buldum. Lanet olsun böyle kadere. Tamam. Tamam. Evet, lanet olsun böyle kadere. Tamam, dur bir saniye yazayım. Rejimde ya devamlı. Onun için lanet ediyor. Lanet olsun böyle kadere mi, bu kadere? Lanet olsun bu kadere. Lanet olsun böyle kadere. Böyle kadere. Heh. Böyle kadere. Tamam. Tamam, buldum sevgili dinleyenler. Normalde veda etmem lazım. Edemiyorum ama. Bir ara veriyoruz. Hüseyin'cim sendeyiz kardeşim. Ha yok, bir dakika dur. Sende değiliz. Bir saniye dur. Sende değiliz abicim. Sende değiliz. Bir dakika. Ha evet, şu anda sendeyiz. Buyursunlar. Evet. Şu anda sendeyiz. Sen de ver arayı kardeşim.

Hanımlar beyler, mevzu devam ediyor. Hadi bakalım. Şarkı hazır mı? Hazır hazır. Ufak tefek dokunuşlar yaptım affınıza sığınarak. Hani öyle düz sizin yazdığınız sözler tamam eyvallah da yani bir, içim el vermedi öyle bırakmaya. Ufak tefek. Vallahi dokunuşlar yaptım sevgili dinleyenler. Sonra bir hararet de bastı hakikaten. Yani bir Sarıyer nerede bir dakika? Nerede Sarıyer kolam nerede benim? Ha, o da burada. Tamam, bir hararet bastı. Bugün stüdyoya gelirken yine bir yerde gördüm. Ya yayın öncesi bir yerde Sarıyer kola gördüğüm zaman... Vallahi bak bu fabrikadan geliyor gibi hissediyorum kendimi. Yani. Hani bizden hani gece Serdar yayında yapıyoruz biliyorsun. İşte telefon şakaları, işte milli takım tişörtü falan. Vallahi hani çocukluğumu da hatırlatıyor bana ama bunları da hatırlatıyor. Yani o mahalle maçları. Mahalle maçlarından sonra kana kana içtiğimiz serinlik falan. İşte o tat zaten Sarıyer Kola'da, Sarıyer Gazoz'da hiç değişmemiş. Şimdi ben de şarkıyı dinlerken bir tanesini temin ettim hemen yanımda. Dur bakayım nerede? Bunu araklamalılar inşallah. Ha da oh buz. Buz buz. Ne diyorduk? Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola tam da bizim damak tadımızda sevgili dinleyenlerim. Şu an neredesiniz bilmiyorum. İşte bunalanlar, evde daralanlar, işte ne yapsak diye bakanlar. Kendinize bir güzellik yapın. Dolaptan bir Sarıyer Kola açın. Yoksa da yakın bir yerde vardır diye düşünüyorum. Serinliğin tadını çıkarın. Şimdi güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. O şarkıyı da biz yaptık zaten. Değil mi? Tamam. Hazır mısınız? Dur. Ben değilim. Şarkının sözlerini bir daha okuyorum. Yani sözleri şöyle. Ben birazcık oynadım. Sözleri tam değiştirmedim ama inşallah beğenirsiniz. Buzdolabını açtım gece. İçinde aradım dolu bir tencere. Aklıma geldi rejimdeyim. Yine lanet olsun böyle kadere. Çıktım balkona kapkara bir gece. Ay çıkmış, yıldız kaymış. Kime ne, yazıklar olsun böyle kadere. Aklıma sen geldin yine. Vardım gittim yatağın başına. Giydim pijamayı, yattım yatağa. Sarıldım yastığa, yorgana. Başladım koyunları saymaya. Hazırsanız evet, beğeninize sunuyorum. Sözler sizin, ufak dokunuşlar bana ait. V3, V2, V1. Buyurun bakalım.

9. Oh. 10.

0: Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Sizin yazdığınız sözlerle size bir şarkı yaptık. Bu şarkıları paylaş bir yerde demiş. Yani nerede abi, Serdar Yayında da işte geceleri paylaşıyoruz burada. Ya yaptığımız her şey intihar. Ne yapsak mesela abi, YouTube'a at abi, YouTube'da yap abi, YouTube'da yap. Eğlenceli şarkı, sağ olun efendim, siz yaparsanız kötü olur mu ya? Sorun yok. Twitter Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Pazar günü saat 1'de, hani öğlen 1'de yeni telefon şakası YouTube kanalımda. Yeni telefon şakası diyorum, o kadar yeni ki adı bile belli değil daha. Sadece ham görüntüleri var bizde. İşte editi montajı falan filan yapılacak daha. Pazar günü saat 1'e yetişir diye düşünüyorum. Pazar günü saat 1'de Serdar Gökalp YouTube kanalında sevgili dinleyenler. Serdar Gökalp YouTube kanalında saat 1'de pazar günü. Unutmayın. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Pazartesi günü önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayındayız sundu.

yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar.